0: Radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Bu programmamizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagani bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qidimki programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Xinjiangda Zhongyi tibobati avzal maxsus bo'lim ittifoqi qurilishi boshlandi degan xabar diqqatingizni bo'ldi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sahifamizda ko'krak dumbiga doim donxo'rak chiqishining sababi nima degan mazmunda so'zlab beramiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə 9-cu ayının 5-də poldi yetib salqındaşqı bolamdı deyən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Аңла ватқынынла Шинжан радио-телевизия станысының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: ұтыра бә ақырларғычы дауымнышы дығалықыны білдіріп ұндақ деді. Ең мейбіні үзген аман, әң тез сүрәтті соғық сақлаш ұскылатыға апырып соғық сақлаймыз. Әдісла бір тұташ автомобылығы қачылап, елғы селіп, мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы қам, ең мәсулатлар базарлырғы маңдырып, жайлардығы стималчыларыны еңі, әқиқи, санжы таш алмысы еш имканиетігі егі қалымыз. Тем мүнген шәрді мүн мұй ертке әлі ұспәтлік көзлікчіландың мол хосыл илінған болып, бір күнді көп болғанды 15 тонна осыл еғі балғылы болады. Көзлікчілан кәсбе. Тем мүнген шәрі ноқтылық етіштірген өзгіч кәсіп болып, шіркет, база, теріқчілік айлысыны өз ара бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышы әндейсіз арқылық, етізді өстіріштің мейбі еғішкіші болған бүтін жәрияны өлчәмілләштіріп башқұрыш шықашты. Yetiştirilgen közlük çılanının postini biz, şirnilik, uruqı kiçik, etkilin, tatlıqlıq dərisi 25%-dən yuqarı bulup, tordiki setiş dairisi bütün məmliketini qapladı. Bu illik zakaz, buldurqi uxşaş məzgildikidin 30% taşdı. Şuca yine közlük çılan mədəniyyat, sayahat bayramı pahaliyeti ötküzdü. Közlük çılan şahini bahalaş, bağ sayılısı kılıp çılan üzüş, yezeklik məhsullatlarını körgesimi kılıp setiş qatlarlıq pahaliyyatlarını kanat yaydırıp, nurğun sayı həcini kilip çılan üzüp tetip yakışkı cəlip kaldı. Közlük çılan östürgeci Vencin Chang mındaq dedi. Setlişin ait yakşı, çüşkü kalmayla 20 netçe zakaz aldı.
1: Stansımız xavri. Hazır dəl Şincanın özgeci meyvelerini işləb çıxırış, setişinin avat məzgili. Jungo Poşta Grohi Çəklik Şirkti Ürüm Şöbisi meyvelerinin Şincandın yuqarı ünümlük çıxırılışıqa kapalat qılış üçün meyvelerini yetküzüp beriş yeşil yolu eçip, bütün zəncirlik yolda baylıqını aldın təqsimildi. Çütün burun saat 11 ətrapıda Jung Yatong Əşya Obrut Bağçıdiki Jungo Poşta Grohi Çəklik Şirkti Ürüm Çöbüsünün elektrolik soda bulut ambırıda xizmətçilər avtomobildin yəş-gəşik sözün alıçılarını çürüp soğuk saxlaş ambırıgı rətlik tizdi. Ürüm Şəhərlik Poşta Şöbü Şirkti elektrolik soda mərkizinin məsuli Wang Dongchang bu türkü meyvelerinin zakaz talonuğa asasən uğurlıp tez yollanma talonu çaplındıqalıqı. Saat 14-də Ürümçi Poşta rayonu mərkizigi yetküzülüp, aviyasiya məxsus liniyası da məmliketnin hər qaysı çaylarıgı yetküzüldüqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu alıcılar Qashqardan toşup gelingen. 48 saatdıla məmliketnin hər qaysı çaylarıgı yetküzəleyimiz. Hazır şəhərlik şöbü şirkitimizin elektrolik soda mərkizdə 1000 kvadrat metr kilidigan temperaturisi 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqıç bolgan bir soğuk saxlaş ambırı ba. Meyve saxlaş ehtiyacımızını qanduralaydı. Hazır bir günlük eksport miqdarımız 5000 zakaz ətrapıdı bulvatıdı. Elektrolik soda bulut ambırı zor türkümlik meyve yetküzüp berişini bir gavdilashgan mulazimat bilan ta'minlasa, yig'ish yetküzish bo'limi miqdori az yoki parcha türküm meyvelarni yetküzüp berişini yuqori unumlik mulazimat bilan ta'minlaydi. Yil beshidan hozirgacha Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirkti Ürüm Çöbüsinin ham yeni mahsulatlarını yetküzüş kasb miqdori 1 million 740 mingga yetib, bultur qishu mazgildikidan 17% ko'paydi. Ürüm Şəhərlik Poşta Şöbü Şirkti Şihun Yoli yig'ish yetküzüş bo'limining xeridorlar direktori Gülmira Adilbek mundaq dedi. Sodaning besiq mazgilda kundalik kasb miqdorimiz 1600 talondan oshdi. Meyvelerini yetküzüp berişte, meyve toşuş yeşil yolu içip, aldın yığıp, ayırıp, yetküzüp, aldın aviyasiya liniyası da toşup, arlıqda almışış liniyasını kıskartıp, meyvelerinin yenip et yetküzülüşüge kapalatlı kıldık.
0: Emdi, kıskı haberle anlattımız. 9 ayının 1-ci günü çüştün kin saat 5 gece, bu yıl kırgenin yan Alatau'dan ötken Jungo, Avrupa, Otur Asya nöbveç poizi 6000 qetimden eşip, bultırgıdın 41 gün burun bu seviyeye getdi.
1: Tünögün Çoğun Koltuk rayonu Aviyasiya Çeklik Şirketinin HB-863 qetimliq tonji nöbveç ayruplanının sılıq konuşuğa əgişip, Şangang'dan ürümçüge qatnaydıgan hava yolu yanımı kena itildi. İki cayının yolcu transport aviyasiya liniyesi her haftada 24 növetçi ayrıplandan 54 növetçi ayrıplanğı köpeyip, növetçi ayrıplan qetim sani əsləb açdı.
0: 2026-lı küzbəslilik yeng oqış mövsümüda Şinjan yezlikdik taşöyüsü, Şinjan taşöyüdün ibarat işki ali mektəbnin yeng mektəb rayonu işki kırıştırılıp, tonj türküm oququcularını kütüb aldı. Şinjan yezlikdik taşöyüsü Tarbağatay mektəb rayonu sayahat başqırış, xalqra ixtisat və soğudu qatarlıq 5 gün özgeci kəsib təsiz qılıp, tonj növbətdə 500 oququcu qobul qıldı. Şinjan Taşu Qashqar Mektep Rayonu Tunji Türkümde 850 aspirantını öz işçiye alğan 2125 oququcunu qobul qıldı.
1: Emdi Abdınım rayonundaki 16 şehrinin hava raydan məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 13-21 Celsius gradus qıçı. Altayda hava bulutluq bulup keyni çılıdı, temperatura 6-20 Celsius gradus qıçı. Çöçekte hava bulutluk bulup genişledi. Temperatura 10-25 Celsius gradus kçe. Ulcuda hava bulutluk. Temperatura 11-26 Celsius gradus kçe. Bortalada hava bulutluk. Temperatura 13-23 Celsius gradus kçe. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 14-24 Celsius gradus kçe. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 14-24 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava bulutluk, temperatura 13-24 Celsius gradus kçe. Sancıda hava bulutluk, temperatura 13-23 Celsius gradus kçe. Kumulda hava uçuk bulup kem bulutlundu, temperatura 15-31 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk, temperatura 23-33 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk bulup kem bulutlundu, temperatura 20-31 Celsius gradus kçe. Aqsu'da hava bulutluk, temperatura 17-30 Celsius gradus kçe. Atış'ta ötkinç yağmur yağdı, temperatura 17-30 Celsius gradus kçe. Qashqar'da ötkinç yağmur yağdı, temperatura 19-29 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19-33 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 13-21 Celsius gradus kçe boludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlar Programısı boyunca anlatış berdik. Bu qitimki programımızın tercümaları Mikray Osman, İlmi Nuri İzamedin, Van Suci, Muarir Gini Qadır, Muhammed Dəvəl, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Nazım Muhlis bilen Zulbiya Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlar Programısını anlıqının lağı rahmet. Solution abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 1 kW 한 신장.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 26. növetlik Cungu Patent Mukapati resmi tarık tıldı. Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişti degen temede toktulumuz. Yakında Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi 26. növetlik Cungu Patent Mukapati beriş kararını resmi ilan kıldı. Bu növetlik Cungu patent mukapatını bahallaşta Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişken bulup türle biyotibbi dora, yeni energiye katarlık nuhtuluk sahalarını öz içige elip, Şincan'ın yukarı kıymetki ige patent yetildirişinin baskışlık neticesini namayan kıldı.
2: Cungu patent mukapatını Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi bilen Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı birlikte uyuşturgan bulup, devlet içi patent sahasıdaki ölçümü en yukarı, en nüfuzluk devlet derecelik mukapat. Bu növetlik Cungu patent mukapatı da cem'i 30 türde mukapat patent altı mukapatı, 59 türde Cungu patent kümüş mukapatı, 535 türde Cungu Münevver Patent Mukapati hem de 10 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası 6 mukapati.

0: Eştürde Jongo Taşkı Körünüş Layihası Kümüş Mukapati. 48 türde Jongo Taşkı Körünüş Layihası Munaver Mukapati bahalıp çıkıldı.
1: Bu kıtımkı bahalaşta Jongo Pella Akademiyası Şanghay Doğru Tatkikat Orni, Jongo Pella Akademiyası Şinjan Fiziki Kimya Tekniki Tatkikat Orni Katarlıkla birleşip iltimas kılgan nukleozit taklidi maddeleri yaki terkibide nükleozitka okşup ketadigan maddalar bolgan birikme yasalma doğruni virusqa taqabil turishda qo'llanish Jongo patent kömüş mukofotiga erişti. Bu tür nukleozit taklidi maddalarning virusqa qarshi turishda qo'llanilishiga chetaladigan bo'lib, biotibbiy dorigarlik sohasida muhim bo'sishni ishga oshirib, yaxshi qo'llanish istiqboli va ijtimoiy unumga ega bo'ldi. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi bilim mulk huquqini ilgari surish boshqarmasining muavin boshlig'i Nechang mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Shinjang bilim mulk huquqi butun zanjiri qurilishini yanimi sijil kuchaytirib, xos afzal kasblarni cho'rdab, yuqori qimmatga ega kashfiyot patentini yetildirib, patent qizish, iltimos qilish, tavsiya qilish xizmat mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, a'lolashtirdi. Bilim mülk hukuku boyunca ülgü körüstüş karxalları, yukarı yeni teknikilik karxallığı çoğunları çöküp ziyaret kılıp, tekşürüp tatkik kılıp, karxanalarının yenilik yaratış ihtiyacını dəl cayda udullaştırıp, yetekçilik kılış mulazimetini karatmalık kanat yaydırdı. Bu kıtım 5 türlük patentinin mukapatkı erişişi, yenilik yaratış asası gevdisi de öz aldığı yenilik yaratışını çoğunlaştırıştı ki bir kıtımlık paydalık izdiniş.
0: Hozirgacha Shinjang jami 61 turda Jongo patent mukofotiga erishdi. Buning ichida oltin mukofotga erishgini 2 tur, kumush mukofotga erishgini 1 tur, munavvar patent mukofotiga erishgini 58 tur. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi yuqori qimmatga ega patentni qizish, o'rinlashtirish va aylandırıp qo'llanishni sijil puxta tutup, munavvar patent turlarining ulgu ko'rsatish, yetaklash rolini joriy qildirib, bilim mulk huquqiy mulozimat tizimimizni uzluksiz a'lolashtirib, rayonlarning yangilik yaratib taraqqiy qilishiga kuch qo'shadi.
2: Eh, ona vatan. Siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin Abonucular Terminali, Slushitin Toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.
3: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
5: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda ko'mir dengizini cho'nqir qazgan texnika avangardi yo'je bilan tanishimiz. Atyaz faslida osmonni suriq seriq qum qoplaydi. Yoz faslida issiq to'lqin odamni ko'ydiradi. Zimiston sovuq shamol sungakdan o'tadi. Bu davlat energiya guruhi Xinjiang energiya ximiya sanoati cheklik shirkati Hongshachuan 2-chi nomorliq usti ochiq ko'mir kenining kundalik turmushdagi haqiqiy ish tartibi. Shundoqla bu ko'mir kan ishlab chiqarish texnika bo'limining texnikasi Yuejie'nin yaşlık baharını beğişliğen münbet tüpürüqi.
1: Yuejie bu yıl 30 yaşı kırgen bolup, 2021 yılı Devlet Energiya Guruhi Xinjiang Energiya Ximiya Sanayiti Çeklik Şirketi'ye hizmet küçüşüp. Huang Xiaquan 1-ci numarlıq üstü uçuq kömür kanğı kelip hizmet kılgan. Nacar tabi muhit ilgiri nurgun yeni kelgen kişilerinin qaytıp ketişigi sebepçi bolsumu, lekin Yuejie qat'i niyetki kelip qat'i halda bu yerde yıldız tartdi.
0: Hizmetki qatnaşkan bir yıldın köprek vaqıttın bu yan. Yuejie izcil birinci septe türlük muşakkatlarını baştin keçirip, çın turuş, emeli işleş ve yenilik yartış arqılık bir payan kömür denizida yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve mesuliyet çalıqını pütüp çıxdi. 2023 yılının 5'de Hongshachuan 2-ci numaralıq üstü uçuq kömür kenida ul kuruluşu başlandı. Bu çağda Kan rayonunun ul əsləhələri yok idi. Açqışlıq payta yüce ötkəlgi hücum kılış eğir yükini zimmisigi elişini təşəbbüskarlıq bilan ıltımas kıldı. 100 kvadrat kilometrdan aşıdığan Kan rayonunun haqiqi əhvalini eniqlaş üçün o zimistan qışta bütün Kan rayonunu nəq meydanda təkşürüb, hər bir qrupu asasi sallıq məlumatını dəl cayda toplab, ölçəmlik ölçəş nüqtisidin 75-ni uğurlaşdırdı. Şu küllədə yüce toxtuman işləş əndiyisini yolqa qoyub, kündüzi quruluş qilişini bir tutaş planlab, tasadibi əhvallarını bir tərəf qıldı. Yerim keçidə üstəlgi eğişib turub çirti yoş sızıb, layihəni özgərtdi. Bir xətərlik həv xətərini rədki turquzub təkşürdü.
1: 2023-ci ili 7-ci ayda B1 kömür qatılımını içi türü unuşluq tamamlandı. Yüce əməli ötkəlgi hücum qiliş nəticisi bilən Qana ətinlərlik cevab qayğızı tapışırdı. 2024-ci ili o partiltiş, toşuş, işləb çıxırış, setişdən ibarət bütün cəriyanını əlalaşdırış sistemisini bərpaqlışqa, başlamçılıq bilən yetəkçilik qılıb, önər sənətini yenilaş, tərtibini östürüş arqılıq bir gündə 1 milyon 200 min kub metrlik partiltiş miqdari rekordunu yaratdı.
0: Yüce'nin qəlbədə bir xətər işləb çıxırış da pəqət, Adem küçüge taynıp baş kuruş tezgilleş bilalla çeklinip gelişki bulmaydı. Teknikede yenilik yartışla bir xatarlıkını hakiki mustahkemleş, ünüm iktidarını östürüşünün asası idi. Kan rayonu Ademsiz Haydaş Meşgulat Meydanı'ndaki kesişken yol eğizde, Adem bilen Abdumobil'in arılışıp meyaşı uzaktan buyan hal kılış kıyım bulgan ağırıq nokta idi. Yüce bunu körüp tıt tıt boldu. Hem de təşəbbüskarlıq bilen başlamcı bulup, ötkelgi hücum kılıç korupsu kurup, nöldüm başlap texniki boğma halitini buzup taşlıydı. O, qaytı-qaytı təkşürüp ölçəb, sallıq məlumatlarını toplab, üskürünün yürüş izini kanduk boyucu təhlil kılıp, kollektifini yetekləb, qaytı-qaytı layıya çıxırıp, təqlidi sınaq kılıp, qaytı-qaytı hatalıq ötküzüş, qaytı-qaytı təkrarlaş, iniqlaş, əlalaşdırış davamında təfsilatlarını inçkiləşdirdi.
1: Neçi 10 qitimliq ötkelgi hücum qilishni başdan keçirib, Yuejie kollektivini yetekləb bu kəsibdiki qiyin məsilini muvaffaqiyyətli hal qildi. Tür, işqi kirishtirilgəndən keyin Kan rayonidagi 68 adamsız Kan yük avtomobili bexatar muqim qatnadi. Cəmi bexatar yürüş musabisi 2 milyon 860 min kilometrdən eşib, məmləkət boyunca Kan rayonu ul qurilishi məzgilidə adamsız məşğulat qilishdagi ülgü körüstüş nəmunçisi buluşni muvaffaqiyyətli bərpa qildi.
0: Кәсіп бесімі алдыда Юэже ерік іштәп шықырыш әндейісіне чөріп ташлап, мәуқәні іштәп шықырыш тәфсилатларға қойып, ешірін күшіні қейзіп, тәннәріқті төвәлітіп, үнімні өстірді. Кан районы ақырқы ұшта көмір бес шықы ярдан беріш ұсырапчылық мәсілісігі қарыта, Юэже көп еллік әмәлі мәшғулат тәжірбісі вә геологиялік алайлықны бірләштіріп, дарылық білән үнәр сәнәтті еңілік яртып, кан ұшыды ке 600 мүн тонны көмірді муапқетлік еғіп еліп, карханыға 6 миллион юэндін артуқ кірім яртып бәді. Юэже диққатны транспорт алқысыды ке кәм түкліклігі мәркәзләштіріп, башламчылық білән ішкі рәтті көрік селіш бойча, Өзгертішіні елгі қойып, транспорт линиясыны әлалаштырып, мәшғулат тәртіпіні ұқчамлап, бір қытымлық өзгертіште 7 миллион 500 мүнгендің артық тәннәріні тежеп қалды. Юэже яны транспорт системісінің сіжіл еңілап, әлалаштырып, 6 қытым системінің дәресіні өстірішін тамамлап, карханы тәннәріні жәмей 38 миллион юэндің артық төвәлләтті. Құмбұран әсілі мәқсәтіні ченіқ тұрды. Әмәлі іштәш нәтиже яратты. Баяванға еңі кірген тәжірбесіз еңі қызметшіден, көмір деңізіда чонқыр елтіз тартқан техникі авангарды болышқыча, Юэже баштын ақыр бірінші сәпті чығып тұрды. О, мұндақ деді. Кәлгісі де мән бұ мұнбәт тұпырақты давамлық жасарат білен көреш қылып, юлғындек чөл баяванды елтіз тартып, әмәлі іштәш арқылық бір коммунистік партия әзасының әсілі мәқсіді вә бұрчыны ұзақлай мән.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı var deyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı çişbədik. Yaqdırıb anlıqının lağı rəhmət. Slushiting abonechilar terminalini tushirsanglar, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Jongyi Tibabiti Doğrugarlıqi İdarisi Uxturuş Tarqıtıp, Abdunum Rayonluq Jongyi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İhtibaqi Kuruluşi Qizmitini rəsmi başladı. İgilinişçe, Abdunum Rayon Tunçu Türküm'de Jongyi Tibabiti Yürek Kantomur Keserlikleri Bölümü Qatarlıq Abdunum Rayonluq Jongyi Tibabiti

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ten Sağlıklı Zor Baylık Programısı.

Şeker körsetgüçi yukarı yemeklikler, yani tatlıq yemeklikler, şekerlik içimlikler, ağ bolga ve miven qatarlıqla adam bedenine kirgenden keyin şpidermedeki yağ türüdeki tərkiblerini özgertip teri yığının payda buluşunu ilgiri sürüdükken. Bunun bilen dan xorak payda buludukken, ya ki əslideki dan xorakını eğirlaştırıp edirikken. Meşğulat ve dem ilişi kalay mı kaldışış? Uyqunun qanuniyetsiz bolishi biologiyalik ritmni qalay miqallashtirib, erlik hormon saviyasının davolg'ishini keltirib chiqarib, dan xorakni paydo qiladi yoki eg'irlashtiradi. Shunga qanuniyetlik ham yetarlik uxlash intayin muhim. Teri kasalliklari bo'limi doktori sizga oldini elish va davolashni o'rgatadi. Ko'krak dumbidagi dan xorakni davolash usuli bilan yuzdagi danxorakni davolashning farqi cho'ng emas. Agar danxorak og'ir bo'lsa, kasbiy teri kasalliklari doktoridan yordam so'rash tavsiya qilinadi. O'zi davolasa, unumli bo'lmaylik qolmasdan, yana teriga osonla asliga keltirgil bo'lmaydigan ziyon yetkazadi. Mutaxassislarning tonishtirishicha, klinikalik davolash usuli asosligi tuvandagi 3 xil bo'ladi ekan. Yenik ve otra derecedeki danı korekni sırttan doğru bilen davalaş asas kılınıdıken. Bu, vitamin A kislata melhemi, adapalin yelimi, taza lotin sütsüman melhemi katarlıq doğrula, hem de fushidi kislata melhemi katarlıq sırttan işletilidigan yalluq kaytırış doğrularını öz içige alıdigan bulup, doktorunun körsetmesi boyunca işiltiş gerekken. İşçiladigan doğru bilen davalash. Cümleden işçiladigan antibiyotikler, hormon ve vitamin A kislata türüdeki doğrularını doktorunun körsetmesi boyunca işletiş. Zörür tipilganda sırttan işletilgan doğrular bilen birleştirip davalash lazımken. Fiziklik ve kimyelik davalash. Bu, fotodinamiklik davalash, kızıl kök nurga kaklaş, lazer nur ve foton bilen davalaş, kimyelik soyup davalaş katarlıklarını öz içige alırken. Danı korekni koşumcu davalaş ve danı korek azarıdını bir taraf kılışta işletişki boludurken. Eskertip koyuşkı tekişlik eşu ki, bazı danı korekler mu zemburukluk tük haltusi yallığı buluşu mümkün. Şuna aldı bilen teri keselikleri doktorunun inik diagnoz koyup andın keselge karab davalışını tavsiye kılımız. Başka orundaki dan xorakı seliştirganda dümbede dan xorak payda bolgan denkeyin adetten özlükidin közütiş ve bir taraf kılış test boludu. Köp halladan uzunğıcı saqaymay, pigment oltırışış, teriden tartuk kiliş, qatarlıq meselelerini keltürüp çıkartışı mümkün. Güzellikken təsir yetküzüştün başqa, dümbedeki dan xorak eğir bolğanda ağırıq ve biyaramlıqını keltirip çıxırıp, tərəqi qilip, məlum dərəcəyi yetsa, hətta uyquğa təsir yetküzüşü mümkün. Adətən bəzi tədbirlərini qollanıp, aldını eliş gerek. Terinin pakızlığını saxlaş. Hərkətdən keyin vaxtıda yuyunup, artıq teri yeğe ve tərini tazılaş. Şarait yer vermese, aldı bilen terdin öl bolup ketken kiyimlerini almaştırısı boludu. Terige maskeledigan yuyunuş boyumlarını tallaş. Ziyada gıdıklaydıgan mesulatlarını işiltiştin saklanış gerek. Kirlik, yotkan kirliki kiyimlerini daim almaştırıp duruş. İşke haptada bir ketim kirlikini almaştırıp duruş tavsiye kılınıdı. Öyde ermek hayvan baksa, en yaksı karallık halda kanını yoktuş gerek. Muvaffak kiyim tallaş. Hava ötküzüşçallıqı yaksı, ter sömürüş, sürüiti tez bolgan kiyimlerini kiyse, dümbünün kurğaklıqını saklap, bakteriyalarının köpeyişini azayt kılıp oludu. Dümbü terisine sürgülüp, danğorak çıkıştın saklanış üçün, uzun vaqt dümbigi esip aladigan somka yoki bedenge çıng çaplaşıp durudigan kiyimlerini kiyişten saklanış lazım. Yemek içmek kurulmasını tengşeş. Şeker körsetkücü yukarı yemeklik, süt mahsulatları, yağ miqdarı yukarı yemeklik ve şokolat qatarlıq yemekliklerinin qobul kılınışını muvafık azaytış gerek.
yeni köktat ve terkibide vitamin A, vitamin E mol bolgan yemekler, mesela sevze, palekni köp yese, teri yığının acırılıp çıkışını tanşap, yallıqlanış reaksiyasını yenikletişke paydalıq. Ozuqluqnın tamponlıqa kapalatlı kiliş aldıngı şartıda süt içini bir ay toxtıdıp, terinin özgürşini küzütüp baksı boludu. Eğer yaxşılınış bolsa, sütnin dan qorakni payda qılıdığan səbəblərinin biri işgəlligini düşündürüdü. Qanun yetlik dəm iliş, keyfiyyatni azadı tutuş. Hər günü 7 saatdən 9 saat kiçi uxlaş vaxtıqı kapalatlı kiliş. İmkan qədər keyfiyyatni azadı tutuş, besimni yeniklitiş, hormonni tənşəş, işki acıratmalarının tamponsızlıqıdan saxlanış, danı qorakının aldın ilişki paydalıq. Qol bilan tatlımaslıq. Qol bilan dan qorakni sıqışqa yaki tatılaşqı bolmaydı. Çonqur qatlamdiki dan qorak və yalluqlanğan əsfilani məcburi sıqqanda teximu kən dairədə yalluqlanıdı və toqulmula zəxmilanıdı, hətta məngülük tartuq qalıdı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglo'g'ichilar, bu sahifamizda 9-oyning 5-ida pul yetib salqindashga bo'lamdi degan mazmunda tinglandi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qatti harakati 9-oydan keyin yerga bir parcha yoga selinchisi yoki nepis gilam selib andini yetish, bevosita yotmaslik kerak. Yozdan simont yoki chiniqish yotqizilgan yer

0: havanı sümürüdü. Adam yatsa salkın his kılıdı. Ama 9 ayının başlarındaki yeryüzü asta asta özgürüdü. Kündüzü gerçi ısık bolsa mı, lekin pol ısıklık dolkununu emez, belki havadaki azraq kaldık temperaturunu sümürüdü. Koyaş batkan dinkeyin, yeryüzünün ısıklık tarqıtışı havadın köp tez boludu. Siz yatkanda xeyli yaxşı his kılısız. Lekin uzun yatsanız, bel dümbeniz körnerlik katıq bolup kalıdı. Yerden oltırışka ya ki yetişki toğır kelgende bir qavat yoga selincisi, yer beğirlap meniş selincisi ya ki konu ədiyal selip, yer yüzüdeki soğukni tosış gerek. Eğer yağaç pol bolsa, bir qavat nepiz selinci seliş, bivasta yerde yatmaslıq tavsiye kılınudu. Eğer bir dem yatkandan keyin belinizden katıq bolup kalğalıqını his kılsınız, dərhal ornağızdan turup, ısıq löngü bilen belinizden teğip, andın hareket kılın. Bugün yerde oltırıştın burun bir qavet nersi seli bilin. Baş küzdün keyin gerçe sizdeki küzne körnerlik his kılalmısınız mı? Lekin yer yüzü sizden bir qadam burun pesil almış boldi. Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinden hava rayından məlumat verimiz. Ürümçede hava bulutluq, temperatura 13-21 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 6-20 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 10-25 Celsius gradus kıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 11-26 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsius gradus kıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 14-24 Celsius gradus kıca. Küytünde hava bulutluq, temperatura 14-24 Celsius gradus kıca. Şehansada hava bulutluq, temperatura 13-24 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsius gradus kıca. Qumalda hava oçuq bolup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-31 Celsius gradus kıca. Turpanda hava oçuq, temperatura 23-33 Celsius gradus kıca. Korlada hava oçuq bolup keyin bulutlanıdı, temperatura 20-31 Celsius gradus kıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsius gradus kıca. Atışta ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 17-30 Celsius gradus kıca. Kaşkarda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 19-29 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsius gradus kıca. Ürümçede hava bulutluq, temperatura 13-21 Celsius gradus kıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yenə Slushitin abunucula terminalını düşürüb anlısanla boluduq.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo, televiziya, tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonucula terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tizimlitiş vaxtı 9 ayının 4 günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Ayalık Halk Sot Mahkemesi kenişkisiz kan eçiqe memuri cazağı berilgen davağı kırmaydıgan icraqlış dilosu sot eçip, kanın yürgüzüş, mecburlaş küçü arqılıq ekologiyalik muhitqi buzgunçılık kılıştak kanınğı xılap kılmışını qattıq cazaladı. Birlikte bu dilo misalıqı dikkat kılaylı.
1: 2025 yıl 7. ayda ma ekiz, çın ekiz, sün ekiz, dın ekiz, kan qeziş icazet namısı almağanı ahvalda öz beşimcilik bilen Xıcın nahiyesindeki məlum cayğı berip kepek altın qazgan. Xıcın nahiyelik təbii baylıq idarisi delo eçip təkşürüş, hukukunu uxturuş, ispat anlaşını uxturuş qatarlıq, kanunda belgelengen tertipler arqılıq, kanun boyunca memuri caza kararı çıxırıp, 4 kişini qeziş kılmışını toxtutuşku buyurdu, həm 110 milyon cərimanı qoydu. 4 kanunga xilap kılmış sadır kılgıcı memuri caza hücetini rədd qıldı. Memuri organ kanun boyunca söylegenden keyin 4 kişi yanıla kanunda belgelengen mecburiyetini ada kılışını rədd qıldı. Şunun bilen Xıcın Nahiyelik Təbii Baylıq İdarisi Xıcın Nahiyelik Xalıq Sot Məhkəmisi'ye mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kıldı.
0: Cumhur Xalıq Cumhuriyeti'nin memuri dava kanununun 97. maddesindeki belgelemeye asasen puhrala kanuni ilgili ya ki başka teşkilatla memuri hareket üstüde kanunda belgelengen sürük işçide dava kılmasa hem ada kılmasa memuri organ Xalıq Sot Mahkemesi'ye mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsa ya ki kanun boyunca mecburi icra kıldırısı boludu. Bununun başka, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin memuri mecburlaş kanununun 53. maddesindeki belgelemeye asasen davalaş kuşula kanunda belgelengen sürük işçide memuri kayıt karab çıkışını iltimas kılmasa ya ki memuri dava kılmasa, memuri kararını mı icra kılmasa, memuri mecburi icra kıldırış hukuku bulmagan memuri organ sürük toşkan kündün başlap 3 ay işçide bu baptiki belgeleme boyunca Halk Sot Mahkemesi'ye mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılısı boludu.
1: Sotta tekşürüş arqılı Xıcın Nahiyelik Təbii Baylıq İdarisi çıxarğan Məmuri Caza Karar Namısının paketi eniq, dəlil ispat ras və toluq, kanun nizamlarının tədbiqlənişi toğra, kanunda belgelengen tərtibgə uyğun bolğan. Kanunda belgelengen icra kılış küçüge ige dəb qaraldı. İcra kıldırılğıcı ma ekiz, çın ekiz, sün ekiz, dın ekiz, kanunda belgelengen sürük içide memuri kayıtı karab çıkışını iltimas kılmağan, memuri dava kılmağan, yana memuri caza kararı da bekitilgen cereymanı koyuş mecburiyetini mu ada kılmağan. Xıcın Nahiyelik Təbii Baylıq İdarisi söylegenden keyin sot mahkemesi'ye mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. Bu kanundaki belgelemeye uygun.
0: Ahırda sot mahkemesi kanun boyunca icranı iltimas kılgıcı Xıcın Nahiyelik Təbii Baylıq İdarisi çıkarğan memuri caza kararı da bekitilgen 110 milyon cereymanı pulunu mecburi icra kılışkı ruhsat kılış doğrusu da kesim çıkardı. Bu dialogu birleştirip sotçı anlıqışlağı mındaq əskertti. Ekologiyalik muhitni qoğdaşının kanun sırtıdaki yeri yok. Ekologiyaga buzgunçılık kılgan her qandaq kılmışının yenekliğini sebep kılıp, kanunga xilap karakterini bekitiştin özünü kaçırışkı bolmaydı. Dialogu çetişlik sonma, cinayi işler cinayeti ölçümüge yetmegen takdirde mu, kenişkisiz kan içiş yanıla ekologiyalik muhitki buzgunçılık kılıdgan memuri kanunga xilap kılmış bulup, memuri caza ve kanun yürgüzüş cevapkarlıkını sürüştürüşkü uçuraydı. Memuri caza kararını icra kılışını rədd kılsa, memuri organ kanun boyunca sot mahkemesi'ye mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılısı boludu. Şahsi inavet, mal mülük, hukuk menfaati birdek təsirge uçuraydı.
1: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden mu məsələ soraydığan kanun məsilleriniz bolsa, sulu şitin aboneçila terminalını düşürüp, programda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları sulu şitin aboneçila terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tadqiqat orını bilen birlikte tadqiq qilib işlep çıkarğan Adam Giyal Zappa, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkibidiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitko maddesi tərkibidiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol koçup işlep çıkarılgan. Üçeyinin kolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adam Giyal Zappa, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Katarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zappa, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adam Giyal kuvvet doluqlaydı. Zappa, tosal olanları avallaştırdı. Kuvvet, kanının asası. Kan, kuvvetinin yıldızı. Bu məhsulatını kündiyesiniz, kan bilen kuvvetini tan doluqlaydı. Konfiyan şirketi əsli məqsəti çıntırıp, her bir məhsulatını köngül koyup işlep çıxadı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlıq alkışlıq məhsulatları var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 xeride, Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini seti basa, birini soğat kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mukapat beriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tadqiqat orını bilen birlikte tadqiq kılıp işlep çıkarğan Adam Giyal Zappa, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkibidiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitko maddesi tərkibidiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol koçup işlep çıkarılgan. Üçeyinin kolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adam Giyal Zappa, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Katarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zappa, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adam Giyal kuvvet doluqlaydı. Zappa, tosal olanları avallaştırdı. Kuvvet, kanının asası. Kan, kuvvetinin yıldızı. Bu məhsulatını kündiyesiniz, kan bilen kuvvetini tan doluqlaydı. Konfiyan şirketi əsli məqsəti çıntırıp, her bir məhsulatını köngül koyup işlep çıkadı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlıq alkışlıq məhsulatları var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 xeride, Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini seti basa, birini soğat kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mukapat beriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tadqiqat orını bilen birlikte tadqiq kılıp işlep çıkarğan Adam Giyal Zappa, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkibidiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitko maddesi tərkibidiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol koçup işlep çıkarılgan. Üçeyinin kolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adam Giyal Zappa, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Katarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zappa, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adam Giyal kuvvet doluqlaydı. Zappa, tosal olanları avallaştırdı. Kuvvet, kanının asası. Kan, kuvvetinin yıldızı. Bu məhsulatını kündiyesiniz, kan bilen kuvvetini tan doluqlaydı. Konfiyan şirketi əsli məqsəti çıntırıp, her bir məhsulatını köngül koyup işlep çıkadı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlıq alkışlıq məhsulatları var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 xeride, Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini seti basa, birini soğat kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mukapat beriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185.

0: aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonuçlar terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizde ümit kılımız.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 3-chi tur imtihonida do'stiga havola qilib avtomobilni to'sib, yo'lni tozaladi. Marolbeshi nayasidagi bir imtihon berguchining natijasi bekor qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Shopurlik imtihonida amaliy kuchiga tayinib o'tkaldin o'tish kerak edi. Ammo bir imtihon berguchi odam tepib, jamiyat avtomobillarini to'sib, imtihon avtomobili uchun yo'l ochib Ахри өз бешиги чыкты. Маралбеши наялык гөн идарасы катнаш башкаруу чоң атырты автомобиль башкаруу орнунун сакчылары 8-айнын 14-чү күнү 3-чү тур имтихан майданын чаралап атканда 2-чү номерлик имтихан линиясында бинормал ахвал көрүлгөнүн байкады. Бир аял оңго бурулган автомобиль жолунан нормал жүрүп аткан жамият автомобилин кастан тосуп Meydan içindeki imtihan avtomobillerinin yolunu ravallaştırıp, imtihanı kasten kaşılı kıldı.
0: Sakçılar derhal ışkı çetişlik avtomobilinin imtihanını toxtatıp, imtihan bergüçü GU-X ve avtomobil tozkuçü AX'ni tekşürüş gelip getdi. Tekşürüş arqılıq GU-X'nin imtihanının burunca deyleşip, şentisi kemçil bolğaşqa cemiyet avtomobillerinin özge kaşlı kılıçdan ansırap, dosti AX ile aldın ala kılışıp, onun imtihan yol bölgedeki avtomobillerini tosup yardan berişini talep kılgalıqı inıqlandı. Bu kılmış, şoförlük imtihanının adıl, haqqani bolışıqa eğir buzgunçılı kılgan bulup, motorlu katnaş vasıtısı pravısını ıltımas kılıp eliş ve şiltiş belgilimisinin 93-cü maddesinin 2-ci tarmaqıqa asasen, Gong'an'ın katnaş tarmaqları GOX'ge 1000 yuan jarimanı koyup, şu günlük imtihan salayetini bikar kıldı. Onun imtihan berip alğan birinci, ikinci türdeki neticesi bikar kılındı. Hem de bir yıl içinde kaydı pravi ilişini ıltımas kılışıga yol koyulmaydıgan boldı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqıçlar, MD Abdunum rayondaki 16 şehirden hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 13-21 Celsius gradus kçe. Altayda hava bulutlu bulup keyin etçiladu. Temperatura 6-20 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava bulutlu bulup keyin etçiladu. Temperatura 10-25 Celsius gradus kçe. Ғолжыда хава бұлытлық. Температура 11-26 Celsius градус күче. Бортылада хава бұлытлық. Температура 13-23 Celsius градус күче. Қарымайда хава бұлытлық. Температура 14-24 Celsius градус күче. Көйтінде хава бұлытлық. Температура 14-24 Celsius градус күче. Шейханзада хава бұлытлық. Температура 13-24 Celsius градус күче. Санжыда хава бұлытлық. Температура 13-23 Celsius градус күче. Қомылда хава ұчық бұлып, кейін бұлытлануды. Температура 15-31 Celsius градус күче. Тұрпанда хава ұчық. Температура 23-33
2: Celsius. Еңі үстіні әуге алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan kvartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdün batmalı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyo.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mundet Pırak programısını alışanlarına karşı almış. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımki programımıza tümendeki mezmunları da alış verimiz.
1: Güllünü vatkan yeza kenetlerge nezer sahibimizde Cemisar Nahiyası'nın Cemisar Bazırı Beydi Mahallesi Kakaslıqni ortak bahirlendiğen bahçığa aylandırdı. Aqsu viloyatidagi har qaysi nohiya shaharlar dehqonchilik, chorvachilik orqali yig'ilish xizmati tartibli elib berildi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio Amg'uchi. Oltiroq rayonini inchiklashtirib tuzashni olg'a siljitayotganligining jonli manzarasi.
1: Ahala Jang Sayin qanga o'zgach qo'shnisi bilan paranglashibotdi. Uning yuzidan tar tomchilari tapchib tushib,
0: aholining ehtiyojiga qo'yib, cho'nqur ziyorat qilib, xalq ro'yini keng doirada to'plab, bekor turgan bo'sh qolgan yerni o'zgartirib, darisini o'stirish qurilishini boshlamchilik bilan boshlab, 1170 kvadrat metr bekor
1: barcha ko'k tatliqni parvish qilishni ustimizga oldik. Hozir qo'shnilarning munosabati barg'an seri quyuqlashdi. Mahalla kayfiyati mu barg'an seri inoq bo'lib ketdi.
0: Meyvi köktat üzüş, nek meydani.
1: Şiyav, yalğız turduğan mumay Van Mennin işkini çekip, köktatlarını mumayının koluğu tutkuzup, çöndürüp Van Muma. Bu biz ortak bahirlendiğen köktatlıktın yenili üzgen hanga şoklular.
0: Çembrinin medeniyet mezmununu sicil beytimiz.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алабат қынанлар Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Gülün vatkan yezi kentlerge nazarı sahipimizin davranıştırmız. Bu yıl kirgendin bu yan Aksu vilayetindik her kaysı naiye şehirler deyip kançılık, çarıpçılıkta halkın hep yetküzdüğün türlük yardım pullarını pahalı kolu keltürüp, emeliyleştürüp, silinme artlık deyip kançılık, çarıpçılıkların süptünü öztürüp, ünümünü aşırışkı törtkü bulup, yezi kentlerini umumyüzlük güllendirişke küçlük, hareketlendirgüç küç koştu.
2: Baynahiyasi Abdonom rayonunun göç kalısı, göç koyu hem
1: sütkar, timen, yuğun parkırak bulup, yerlik koygu karganda əbzəlliki körünərlik idi. Əmər mundaq dedi. İlgiri yerlik koşkar bilen köpe etip yetiştürgen kozlarının yetiliş asta paydız tüven idi. Bu yıl Avat Nayilik Çarvıçılık Mal Doktorluk Teknik Mülazmet Merkezinin kadiri Çın Çin Pın mundaq bildirdi. Tür əməliyləşdirilgəndən kin şu cay nəsilli qoyunun karantin qırış və sübtünün bir-bir təkşürüşünü qatıq əməliyləşdirib, şik aldıqçı berib texniki cətinin gitəkçilik qırışını maz qədəmdə yaxşı işləb, ələ nəsilini güzəl aydıqan buluş, yaxşı baqal aydıqan buluş, ünümü yuqur buluşqa əqiqi kapalətlik qıldı.

0: Nesli yakışlaştığı algısı silcitiş bilen bile Aksu vilayetindeki her kaysi caylar yezgilik maşınlarını bırak kılıp yığınlaş yardım pulu siyasetini faal emeleyleştirip siyaset paydası arkalık yezgilik işlep çıkış solunun tipini özgertip derecesini östürüşkü türkü boldu.
1: Yakında Avat Nayhesi Dolan Yesi Muzluk Çarıvcılık Kenti'nin kent ahalisi Azmet Ahmet özünün kona traktörünü Şücay'daki yezi iyilik maşinlerini bırakılış karhanısına apırıp verdi. O, yezi iyilik maşinlerini bırakılış yardım planı alğandın kiyin kuşal bulup mündak dedi.
0: Kon traktörde kaşıl köp körletti. Remont kılış kımmet, yığın sıkalmış duruşka kolumuz kıskı bulup kalgan. Hazır, Yezgilik maşınlarının bırak kılış yardım pulu bar bolğaçka özümüz tiyğimi yakşı bolğan at küçü tiyğimi çoğun traktör seyitip alalayımız. Avat Nayilik Yezgilik Teknikisinin umumlaştırış merkezinin ali injineri Hı Çoğun Çin mundaq dedi. Yezgilik maşınları yardım pulu sicil emeliyleşip dihkallarının yezgilik maşını cabduklarını yığınlaş arzusu körnerlik açtı.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yozba, Aras, balılağı nimağaş geldiniz.
4: Nimesiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yaxşı, dikkat kıl. Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayət qılın.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026-yıl cəmiyyətinin kəsbi orqanlarına aşkar xidmət xadimi təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI injinerliyi, radio televiziya texnikası qatarlıq xidmətlər bilən şuğulunuşqı iradə bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushiting abunçlar terminalı

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. Bugünkü kaltız beyiş mahirleri seyipimizde köpçülükke Karkaç Nahiyesi'ndeki bir bakmıcının 4 huyan koyunun 12'ni kozulganlık doğrusundaki haberini yetküzümüz.
2: Yakında Karkaç Nahiyesi Urçi Yezisi Serikliq kentinin kent ahalisi Tohtı Mehmet Abduqadir Kotan'daki oynaklaşıp yürgen kozlarına karap hoşallıkının gülkakaları içilip ketti. Bu yıl 3. ayda o sün'i uruqlandırış teknikisini kullanıp nesillendirgen 4 huyan koyu oğuşluk halda cem'i 12'ni kozuladı. Bunun içi de bir sağlık tehi 4'ni kozuladı. İlmi bakmacılıkların neticesi bu dehkan oylısı da callık namayan boldı.
1: Tohtı Mehmet'in külemleşken bakmacılık bilen şuğulun vatkanığı köp yıl boldı. 2015 yılı o kala koylarını külemleştirip bir kışkı başlap, en destepki tarqaq otlit bir kıştın tedirici külemleş yönlüsüge karab terakki kıldı. 2021 yılı o köp kozlaydıgan koyunun bazar istihbalını körüp yitip, köp kozlaydıgan koyan koydun 12'ni kirgözüp, meslini yakışlaştı aşkışlık bir kadem taşledi. Şunun din kiyin yezi bazarlık, çarımcılık, mal doktorluk, poniktilik tekniklerinin yetekçiliği de o süni uruqlandırış teknikisini pahalı kolunup, əla nesil yetiştirip, bakmıcılık önümünü yılmı yıl östürdü.
2: Huyan koyu köp kozulaş, ösüp yetilişi tez buluş, irsi diye muqim buluş, maslişçallıqı küşlük buluş, qatarlıq artıqçılıqlarığı iyi bulup, 2 yılda 3 qitim, her qitimda 2'den 3 kiçe kozulaydı. Sün'i uruqlandırış teknikisi arqılıq, sağlıklarının kozulaş nesbiti umumyüzlük 80%'ten köpürekki yetküzgülü buludu. Qozlarının eğirliği, ösüp yetiliş süreti, keselge taqabil turuş iktidari qatarlıq cihetlerde evzellikke roşen. Tohtı Mehmet ailesinin 4 sağlıqı otura hesap bilen, her qozılığında 3'ni qozılaydıgan bulup, qozılaş nesbiti ən-ənvi tabi'i cüpleştürülgen sağlıqninkidin xeylila yuqri boldi.
1: İlmi bakmıncılık eylip kelgen iqtisadi ünüm nahit körünerlik boldi. Tohtı Mehmet mundaq hesabat kıldı. Her yili 20 paklan satkılı buludu. Her birini 1500 yen boyca hesaplıganda koy seçiştin ibaret bir türdülde kılgan yıllık kirim 30 min yenge itidu. Növette onun bakmıçlık külümü kengiyip 36 koy 11 kalıgı itip bakmıçlık işleri coş urup ravajlandı.
2: Tohtı Mehmet'nin bakmıçlık terakiyat yolu siyasetinin küşlük yar yölek buluşudun ayrılalmaydı. Yakınki yılların bu yan, Karkaş Nahiyesi bakmıçılık kesbigi karıda kesip boyuca mukabat toluklumu beriş siyasetini çıkarıp, aval işligellerge aval yardan pulu beriş, köp işligellerge yardan pulunu köp beriş, yakşı işlise yana yardan pulu beriş prinsipini çıntırdı. Tohtı Mehmet, bakmıçılıkni terakki kıldırış çariyanı da, yardan pulu ornuğa mukabat beriş siyaseti arkılık yar yolek buluştun bahriman boldi. Şunun bilen bille, yazı bazarlık, çarıcılık, mal doktorluk ponketirgi teknik hadımlar birinci sepke daimlik çöküp, onu sün'i uruqlandırış, yokumluk keselinin aldığını

Növbette kentimizde bakımcılık çoğun ailesinden 9 yetiştirildi. Kent İçki Komiteti ve Kent Duruşluğu Hizmet Etirti, Tohtu Mehmet'ten tipik ilmi bakımcılık bu ülke ailesi kılıp küçep durguzup, çoğun aileler başlamcılık kılıç, teknikini umumlaştırış arkalık teknik köp amini, ilgar bakımcılık teknikisini ögünüp, bakımcılık ünümünü östürüşke yeteklemekte.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Bu yılki Şincan'ın küzlük açlık terilgü külmü mukum buluş asası da eşip, ziraatlarının öz ehvali umumi cihettin yakışı boldu. Hazır bütün Şincan'da küzlük açlık yığılış hizmeti tertiplik elip yılmaqta.
1: Yakında Çöçek şehrede 800 man modun artıq yerdeki konak arka-arkadın yığılınışı başladı. Şimali Şincan'daki konak işlep çıkarıldığan asaslık caylarının biri buluş süpüte bilen bu yıl şu cay tonluluk açlık etizi ölgü kuruluşini zor küş bilen algı silcitiş arkalık yukarı usulluk, naçar şaraitka takabilçan konak sortini aldın tallap, terikçilik kurulmasını alalaştırıp, ölçemleşken, akli iktidarlaşkan etiz pervişi endiyesini maslaştırdı. Növette konakların türlü körset küşleri ilgirki yıllarının okşaş mezgildeki seviyeden yakşı boldu. Çöçek şehri Aşil Yesi, Jalgız Ağaş kentirki terikçi Çang Yongliang mındaq dedi. Konaklar çoğun, danları tok, osulumu ilgirki yıllardikiden köp açtı. Yezi igilik teknikleri şik aldıgıcı kilip etiz pervişige ilmi yetekçilik kıldı. Bununga temetip soğuruş koşulup, maşinlaşkan meşgulat kılıngaçka terikçilikta hatırcan bolduk. Mollusul ilişki işencimiz var, kırımımız mu hile eşip kaldı.
0: Şincan'da küzlük açlıktın asaslıkı kunak, şal, pırçak türdükler, yan yut türdükler, karı açlı katarlık ziraatlar var. Bunun için de daha doğru yan yut katarlık özgeçi ziraatlar şaraitli karab iş görüp, külemleştirilip, terilip, süpüte öztürülüp, önümü aşırılıp, bütün Abdülay'ın küzlük açlık işlep çıkırı sistemiz beytilip, kunak asası gevdi kılıngan köp kıl sort maslaşıp terakki kıldırılgan, küzlük aşk işlep çıkırış endisi şekillendirilip, bütün Abdülay'ın rayonun aşıktan mol usul iliş umumi gevdisiye küşlük terak bu oldu.
1: Baynahiyası da 97.500 mo yerdeki yan yu mol usul pesliği kirdi. Şu cahı sodiger çakırıp meblağ celip kılış arkalık 3 karhanını makallaştırıp yan yu pişiklaş, ambarda saklaş, eşya oburodi, setişten ibaret mükemmel kesip zancirini şekillendirdi. Bu yıllık mesulat kımmetinin 470 milyon yuan buluşu mülçerlendi. Bay nahiyasının yaka irik bazırı çakçı kentirki terikçi Li Haytau mundaktırı. 380 mo yerde yan yu terigan idim. Bu yıl ösüş ehvali naayt yakşı boldi. 4 tonnudun yukarı buluşu mülçerlenmekte. Bay Jashun Yangyu Kaspi Pen Teknika Taraqqiyat Çeklik Mas'uliyet Şirketinin Tarmaq Mas'uli Luqman Hekim mundaq dedi. Her gün Şinjanın iç sırtığa 500 tonna yangyu toşuyumuz. Bu 800'dan artıq iş ornı bilen təminləydi.
0: Hazır bütün Şinjanın közlük yığın hizmeti arka-arkadan başlandı. Her kaysi caylar közlük yığımını baş kuruş, perviş kılış, yez ilgilik maşınlarını uğurlaştırış, işlep çıkırış, setişini uğurlaştırış, katarlık kapalat hizmetini katlık emeliyleştirip, közlük yığımının altın mezgilini bütün güç bilen çığın tutup, közlük aşkını ambarga toluk kürgüzüş, yığveliş tigiçliklerini toluk yığveliş hakiki kapalatlık kıldı.
1: Yakında umumi silinmesi tahminen 500 milyon yuan bulgan Kutubi nahiyesi Xuafu Uruqluq Çigit Pişiklaş ve Paxta Kaspi Zancirini uzartış türüde kuruluş başlandı. Bu tür işlep çıkırışka kiriştirilgendin kiyin şu cayının paxtıçılık kaspinin süpetlik Uruqluq yetiştirişten tartıp inçke pişiklaşkıcı bulgan mükemmel zancirini tutaştırıdı.
0: Xuafu uruqluq çigit pişiklaş ve paxtçılık kesbi zincirinin uzar çütür umum cettin kivez uruqluq pişiklaş zavuti yukur besimliq su pürk tuluqlumsiz rakt işlep çıkırış türü hem 80 min mu yetiştiriş köpeytiş umumlaştırış birgabiləştürülgən kivezlik bazısını öz çıg alıdı. Yukur besimliq su pürküp tuluqlumsiz rakt işlep çıkırış türü hem 80 min mu yetiştiriş köpeytiş umumlaştırış birgabiləştürülgən kivezlik bazısını öz çıg alıdı. Uruqluq çigit pişiklaş zavutu yılğa 5 min tonu doğru yalıtılgan uruqluq çigit işlep çıkırış liniyasını yığındığını kurup 2027 yılı 9. ayda işlep çıkırış kiriştiriş planlanan bulup işlep çıkırış közlemi nişanına yetken deyinkin yıllık mesulat kımeti 100 milyon yuvenge yitildi. Yukur besimlik su pürküp tokulmuşsuz tokumçılık rak işlep çıkırış türde 6 yukur besimlik su pürküp tokulmuşsuz rak işlep çıkırış liniyası planlanan bulup mesulatlar davalaştı işletilgan teniş materyalleri şahsi perviş katarlı otra yukur derecelik sahalarga yüzlendirildi. 80 мың мо yetiştirish, köpeytish, umumlaştirish, bir gavlaştirilgen kivezlik bazısıda kivez sort oruqlıqını yetiştirish, ölçemleştirip teriş ve yezgilik teknikisi boyunca ülgü körüstüş, umumlaştirish noktalı kanat yaydırıldı.
1: Huafu Shishang Pay Çeklik Şirketi Şincan'da kevez teriş, pişiklaş, eşya obroti, sodudun tartıp yip egiriş, rakt tokuş, paypak tokuşkıca bir gavdileşken mükemmel təminleş zancirini berpa kıldı. Bu tür makallaşkandın keyin Kutubi'nin ala süpetlik paxtı baylıqı ve süpetlik uruqluq yetiştiriş asasığa toluq tayınıp, Şujay'nın uruqluq çigitini tatqiq qilip etiş, əqli iqtidarlıq pişiklaş, ambarda saqlaşını yürüşləştiriş qatarlıq kəsib zənciri boşluqını toluqlap, 500 muqim işqi orlişiş iş orni bilən təminləp, Şujay'daki amının yıqın ətrapta öz cayda işqi orlişi, kirimini muqim aşırışıqa önümlük türtkü boldi.
0: Yakında Komul Suifan Zapas Açlık Başkuruş Çekli Şirketi'nin yeni energiye koşulgan yeşil akıl açlık saklaş boyunca ülke körüstüp özgertiş türü omum yüzlük iş kiriştirildi. Bu tür yani Şincan boyunca tunci yorukluk volt ile zapas saklaş bir gevleştirilgen akıl açlık ambri saplındı.
1: Komul Suifan Zapas Açlık Başkuruş Çekli Şirketi'nin açlıkını yeşil akli iktidarlık saklaşka özgertiş türüye cem'i 8 milyon 300 milyon yuan meblağ silingan bulup, Şincan boyunca açlık ambri rayonunu toluk kaplıgan tunci yorukluk volt arkalık tok çıkırış, energiye saklaşını yukarı pelligi tanşış, temperaturunu akli iktidarlık kontrol kılış, yeşil zaretleş bir gevdeleştirilgen akli iktidarlık açlık saklaş türüye hesaplanadı. Şirketin muavin baş direktörü Fu Juan mundaq tanıştırdı. Bu türde pakiz energiya ananevi şehir tokunun oranını umumyüzlük elip, ambar rayonunun tok işletiş energiya sarfiyatı ve ticaret tennarxını zor derecede tövelletti. Bu türnün yıllık oturuca tok çıkırış miktarı 900 000 kilovatki yetidu. Ambar rayonunun ambarda saklaş meşgulatı, işxana, yürüştürüş asraş qatarlıq bütün muhitinin tok işletiş ihtiyacını kandırıp, tok bilen özünü, özü kamdaşını işqa aşırıdı. Yıllık eşinçe tok miktarı tahminen 420 000 kilovat.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlavatkınla Münbet Tıprak programımızı emdi haber aydın məlumatı anlatımız. Ürümçü dava bulutluq, temperatura 13 Celsius gradosdan 21 Celsius gradus qıca. Altay dava bulutluq bulup, keyin eçilidu, temperatura 6 Celsius gradosdan 20 Celsius gradus qıca. Çöçek dava bulutluq bulup, keyin eçilidu, temperatura 10 Celsius gradosdan 25 Celsius gradus qıca. Qolcı dava bulutluq, temperatura 11 Celsius gradosdan 26 Celsius gradus qıca. Börtala dava bulutluq, temperatura 13 Celsius gradosdan 23 Celsius gradus qıca. Qarmay dava bulutluq, temperatura 14 Celsius gradosdan 24 Celsius gradus qıca. Köytün dava bulutluq, temperatura 14 Celsius gradosdan 24 Celsius gradus qıca. Şixanz dava bulutluq, temperatura 13 Celsius gradosdan 24 Celsius gradus qıca. Sancı dava bulutluq, temperatura 13 Celsius gradosdan 23 Celsius gradus qıca. Komul dava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 15 Celsius gradosdan 31 Celsius gradus qıca. Tırpanda hava uçuk, temperatura 23 Celsius gradosdan 33 Celsius gradus qıca. Korulda hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 20 Celsius gradosdan 31 Celsius gradus qıca. Aksu dava bulutluq, temperatura 17 Celsius gradosdan 30 Celsius gradus qıca. Atışta azraq yağmur yağdı. Atışta ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 17 Celsius gradosdan 30 Celsius gradus qıca. Qashqayda ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 19 Celsius gradosdan 29 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19 Celsius gradosdan 33 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 13 Celsius gradosdan 21 Celsius gradus qıca boladı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugün 2026 yılı 9. ayının 4. günü Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Abdursul Abdırıyım. Bu kitim haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığını katnaşkan ve Kırgızistan, Mısır'daki devlet işleri ziyaretini ahırlaştırgan dinkin Beijing'e kayıtıp geldi. Halk kolay turmuş çemberki kuruluşu dairesi kengaytılıp, derecesi östürülüp, pukralağa bekti yartıldı. Cungo halkının Japon tacavuzcılarına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırla sohbet yığını Beijing'de ötküzüldü. Cayla faaliyet ötküzüp, Cungo halkının Japon tacavuzcılarına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırladı. 15-ci 5 yılda devletimiz tenterbiye istimalının yoşurun küçünü canlandırıp, 2030 yılıca tenterbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandan aşırış kıtırışıdı. İran, Kuveyt ve Arap Birleşme Halifelikideki Amerika armiyesi bazılarına zarbı verdi. Amerika armiyesinin İran'ı denizde kamal kılışı, soğudu parahotlarının yönelişini özgertti. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdedi kıtınla haberlerimizin tepsiliği mezmulurdu bolsun.

0: Stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınına qatnaşqan və Qırğızistan, Misirdiki dövlət işləri ziyaretini muvaffaqiyyətlik axırlaşdırğandan kin, 9-cu ayının 3-cü günü düşdün burun Beycinğa qayıtıp gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan, Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Mərkizi Komitet Bəngunting'nin müdiri Seyçi. Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun əsası. Diplomatiya ministri Wang Yi qatarlıq həmrah bulup barğan xadımlar şu ayırplandı qayıtıp gəldi.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinping mındaq dəb görsətdi. Xalq üçün xizmət qilish baş məqsidi çıng turup, şəhər yezi məhəli təşkilatları və xalq qolay mülazimət mərkizini yaxşı qurup çıxıb, məhəlinin xalq üçün xizmət qilish, xalq qolaylıq yaratış, xalqını xatırcam qilish iqtidarını küçəytib, ahalilərinin ehtiyacı boluş, məhəlinin mülazimiti boluşunu işqaşırıb, məhəlini ahalilə ən xatırcam boludugan, ən işinidugan makanğa aylandırış gerek. 15-ci beşinin başlanış yili caylarda bir türküm illik, yıkışlık, mehal mülazimet boşluğu şekillenip, pukrala işki oldudula ela mülazimetin behrman boldu. 15 minutluk halk kolay turmuş çemberki, halk turmuşluğu kapalı kılış ve onu yakşılaş, istimalini kena yetiştiki muhim vasitiga aylandı. Üçte Hubi ülkesi Wuhan şehri Çinşen rayonu Çinhıcı mehallesini tamaknın kuşbuyu pırıkı bir aldı. Ahalile mehal aşkanısı da yeni korulgan korumalarını talladı. Bu yerde 10 neçi yuen hecleple bir göçlük, bir gözsüz koruma ve bir şorp seti valgılı boludu. Çinhıcı mehallesi ahalilerinin emeli ihtiyacını çördep, Yaşanqalla balılanı mərkəz qılıb, xəliq qolay turmuş çəmbirki quruluşunu zor küş bilən ilgiri sürdü. Ahalilə tamak yiyiş, pərzəntlərini yəsligi berişdən tartıb, remont qıldırış, iş beciriş kiçə, piyadə 15 minutluq arlıq işçidilə asasi cəhətdən həl qılalaydı. Çınxıcı məhəlisi partikominin mavun şücisi Fın Yanyuan mandaq deydi. Başucu bizning mahalliga tekshirishga kelganda ommaviy paravonlik tashkilotimizning mahallidagi yashanganlar va meyiblarga xolisona tomoq yetkazish mulozimati qilib, turmushdagi qiyin masalalarni hal qilib berganligini anglab, bek yaxshi ish qilibsizlar deb maqtadi. Biz aholilarning amaliy ehtiyojini aniqlab, o'rtaq quradigan o'rin, fidoilar qatorliq Her kaç taraflarının baylıkını maslaştırıp, ahalilerinin turmuşudaki küçük işlerini hel kıldık. Bunu dinkiyim biz, amma oldurgan, kıynalgan, gəm kılgan, tekezza bolgan işlerini könlümüzgü püküp, halk kolaylık yaratış mülazimetini inçke emeli işleyimiz. Mehale gerçek küçük bolsun mu, lekin hem ailelerge çetiludu. Başucu Xi Jinping 2018 yılı 4. ayda Çınxıcı məhəllisi de xizmət təkşürgende munulanı təkidlidi. Məhələ asasi qatlamının uli. Asas müstəkkəm bolğandıla, dövlət müstəkkəm boludu. Kompartiya, xəliq üçün xizmət qılıdıqan partiya. Xəliqnin işi da kiçik iş yok. Amminin çoğun kiçik işlerini yaxşı qılış gerek. Cayla başucu körsetken yönülüşünü boylap, öz yerinin ehvalıga karap iş görüp, bir çemberek, bir tedbir arkılık, halk kolay 15 minutluk turmuş çemberki kuruluşunu ilgir sürdü. Hazır memleket bu içe 90%'ın artık, vilayet derecilikten yukarı şehirde, halk kolay turmuş çemberki kuruluşu kanat yaydırılıp, 189 milyon mehal ahalisiye mülazimet kılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimet ponkitidin yeniden işik yüzünü kuruş, bu yıl tuncik etim Şanghay şehrinin halk üçün emeli iş kılıp beriş türüge kırgızıldı. Yangpu rayonu Yenşin kutsuda 60 yaştın aşkallarının ilgilgen nispeti 50%'ın aşıdı. Koçu başkarmısı şik aldıdaki kütünüş mulazımet punktıga tayinip, ammavi paravallık emra bulup kesel körüş mulazımet kollektifini yetiştirip, yaşangallani davalınışta bütün ceryallık mulazımet bilen temilledi. Yenişin koçu başkarmısı mehal mulazımet işkanısının müdürü Cicun mundak deydi. Bizden mulazımet dairimiz Yenişin koçu başkarmısıdın tedrici pütkül Yangpur rayonuğu kenaydı. Biz bu hıl nokta arkalık dairini yetekleş usulunu kullanıp, bu hıl yaşangandı kütünüş mulazımetini mehalimizdeki yaşangallığa tez doğru yetküzüşüne ümit kılımız. 15 minutluk halk kolay turmuş çemberki kuruluşu, deslepki tor noktası bağımı yoktun, mulazımeti yakşımı emes mu ge karap kadem taşladı. Bir neç gün ilgiri Jiangsu ülkesi Nantong şehri, Chongquan rayonu, Longhu, Jayuan mahallesinin yazlık, havalılık bir sınıfı muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu yıl mahalle ammavi paravallık boyunca vakalaten başkuruş mulazımeti bilen teminleple kalmay, yeni peşkadem mütehassıs, peşkadem jangçilerini balılağa boğu momulları bir saatlik değerisi ütüşük teklif kıldı. Longhu Jayuan mahallesi partiye baş yaçaykısının şujisi Xu Xiaoyan mındak deydi. Mahalle havalılık bekiş, kütünüş mulazımeti, köktat bazarı katarlık eslerlerini yürüyüşleştirip ve mükemmelleştirip, yaşaşkı bap gelidigan halk kolay turmuş çemberki berpa kıldı. Dikkatni ahalile aldırgan, tekazza bolgan, ihtiyaclık bolgan işlağı merkezleştirip, optimobil toxtutuş kıyım buluş, toklaş kıyım buluş katarlık, pukrala köngül bölüdügan, yüzdün artık meselini hel kıldı. 18 pidayla koşuğunu kurup, mulazimetini hakiki emeliyleştirdi. Bu yıl devletimiz 3. Türküm'deki şehirlerde 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberki berpa kılış boyunca aldın yolgu koyuş rayon sınak noktasının 30'ını yeniden köpeytip, şaraiti ba nahiye bazarlarının dairesini kengaytışını ilgiri

0: sürüp, yıl ahırdan burun 10 mың turmuş çemberki berpa kılış nişanını tamamlaydı. 2030 yılıgıça devletimiz vilayet derecelikten yukarı şehirlerinin asaslık şehir rayonu ve şaraiti ba nahiye mehallelerini halk kolay turmuş çemberki bilen toluk kaplaşını işkaşurdu. Soda Ministerliği Oborot Terakkiyat Mekkemesi'nin başlığı Li Jialu mundaq dedi. Biz şehirlerde 15 minutluk halk kolay turmuş çemberki kuruş tecrübesinden paydalanıp, nayı bazırda şarait kıkarap, halk kolay turmuş çemberki berpa kılıp, nemi kem bolsa şunu toluklaşta çın turup, nay tevesideki ahalilerini işik aldı da yakın etrafta kolay süpti işençilik mülazim ettin behrman kılımız.
1: Stansımız haberi. Jungu halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi ve dünya faşizmge karşı urushi galibisinin 81 yıllıkını hatırla söhbet yığını 9 ayının 3 günü Beijing'de ötküzüldü. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun esası. Merkezi Komite Teşukat Bölümünün başlığı Li Shuli yığınğa katnaştı. Jungu halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi mislisiz müşakkatlık uluq urush. Jungu halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi dünya faşizmge karşı urushinin muhim terkibi kısmı. Jungu halkı gaye sor milli qurbanlık berip, insaniyet medeniyetini kutquzush, dünya tinishligini qoğdashqa zor tökpü koştı. Söhbet yığınıda Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Merkezi Komitet Partiye Tarihi ve Hüccet Tetkikat Yurti, Merkezi Herbi Komitet Siyasi Hizmet Bölümünün mesulleri, Japon tajavuzçılarına karşı uruş kahraman namuçlar kısmındaki yaş komandır cancı vekilleri, yaş okuvçılar vekilleri söz kılıp, Jungu halkının Japon tajavuzçılarına karşı uruşi ve dünya faşizmge karşı uruş galibisinin uluq ehmiyetini şerhledi. Tarihni əsli çin saqlaş, inqilavi qurbanlarını yad etiş, tinişlikni qadirləş, kəlgüsini yaratış iradisi, şənci və tiniş tərəqiyyat yolu da qaddi təvrənmək minişdək yüksək arzusunu ipadildi.
0: Stansımız qəvri. 9-cu ayının 3-cü günü Jungo xalqının Yapon tajavuzçılarına qarşı uruşi və dünya faşizmga qarşı uruşi qalbisinin 81 yıllık hatır günü. Memleketinin nurgun cayları türlük şekildeki vatanperverlik terbiyesi faaliyetlerini ötküzüp, Yapon tajavuzçılarına karşı uruş tarihini əst için saklap, inkılabi kurballarını yad etip, Yapon tajavuzçılarına karşı uruş uluq royini cari kıldırdı ve onun varslık kıldı. Liaoning ülkesinin Shenyang şehirde 18 sentyabr tarih muzeyinin hizmetçileri ve pidayla muzeyde saklanıvatkan 2400'den artık kımmetlik medeniyet yadıkarlıkı, tarihi süret ve sın materyallarını birleştirip, çoğunkur yizkili şekildeki liksiye sözleş arkalık, ekskursiyeçilerge Jungo Kompartiyası rehberlikideki yer asti partiye azaları, Yapon tajavuzçılarına karşı Birleşme Armiyanın komandır cengçileri, Şerq-Şimaldaki pukralarının Yapon tajavuzçılarına karşı duruştaki kahramallık sahipsini kayıtı namayan kılıp bədi. 18 sentyabr Tarih Muzeyi İctimai Terbiye Bölümünün maum müdürü Jining mundaq dedi. Biz Yapon tajavuzçılarına karşı uruş tarihi ve hakiki ahvalını kayıtı namayan kılımız. Vatenge bolgan muhabbetimiz ve milletnin gururunu kişiler kalbide yıldız tartkuzumuz. 9 ayının 3 günü çüştüm burun Jiangsu'nun Nanjing'e caylaşkan Jungo'u tajavuz kılgan Japonya armiyasının Nanjing çoğun kırgınçılıkıda kaza kılgan kıyrındaşlar hatır sarıda cemiyetinin her sahasının tahminen 500 kişi Jungo halkının Yapon tajavuzçılarına karşı uruşu ve dünya faşizmge karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırlaş faaliyetine katnaştı. Faaliyet nek meydanı da kanayçılığa galibi burgusunu yangrattı.

0: Arkadın Tağ Deryala namlık nakşa gelbe meydanı da yangırdı. Nancın Şavcan Şöyani müzik şöyaninin Şinci Xor Ümükinin okuğutsi Cizzi'yi mındak dedi. Bu nakşa zaman makan halkıgan sözlüşüş. Bugünkü tiniç, mukim, güzel Tağ Deryala sansızlıgan inkılabi kurballarının kurban berişi bedeligi kelgen. Yeni devir yaşları bolu süptimiz bilen tarihne est için saklap, evlat mı evlat, davamlaştırımız. Şenşi ülkesinin Yan'an şehirde nurgun sayahatçile hürmet tuyğusu bilen Yan'an inkılabi hatır sarıyığı geldi. Köpçilik Yan'an'nın yapın tacavuzcılarga karşı uruşka kumandallı kılış merkezi buluştek, muhim tarihi ornini çonkur yiz kılıp, inkılabi ecdatlarının kan keçip, cen kılıp, vetenli kogdağallıkıdın ibaret təsirlik iş izlerini əslidi. Sayahatçı Lin Huy mındak dedi. Bugünkü tınışlıkımız asan kolgu kelmedi. Biz onu tehimi qadirlişimiz gerek. Bunun dinkin mən balılarımını elip gelip, uluq cungo ve uluq devrini birlikte yiz kılımən. Jiangxi ülkesinin Nanchang şehirde Ədliyə xizmətçiləri, oxutqucu, oxuqucular vəkilləri və cəmiyyətdəki hər sahə zatlar Meyruovun konu turalğısını verib Meyruov əpəndinin heykeliga gül siviti qoydu. 1946-cı ili Meyruov Cungoq vakalətən Iraq Şərq Xalqara Hərbi Sotunun sodiyəsi olub, dünyaya danlıq Tokyo sotuğa qatnaşqan. Nanchang şehri ahalisi Kuvinçin mındak dedi. Bu konu boyumla ve bir kısım materyalla bizge aynı yıllardaki Tokyo sotunun kançilik teskini hakiki yiz kıldırdı. Meningçe biz ecdatlarımızdan töligen bedelini est için saklap, balılarga aynı yıllardaki tarihini bildirip, azık turmuşumuzni tehimi kadirlişimiz gerek. Deniz yüzüden 4000 metreden artık egizlikteki kar kurum egizliki de bu yerini saklavatkan Şinjan her bir rayonu malum tönedeki ofisir askerler retlik tizilip her birler kasem namısını tekrarlap inkılabi kurballarını yad etiş sadakatmerlik yisiyatını her bir meşik ve uruş teyarlıkı kılıçtaki emeli hareketke aylandırdı. Şinjan her bir rayonu malum tönedeki peyye uçuyen mındak dedi. Aynı yıllardaki Yapon tacavuzcılarına karşı uruş kahramanları sıkkını bilen milletin ar numusunu aklıdı. Tarihini, inkılabi kurballarını unutup gelişki olmaydı. Yeni devirdeki egizlikteki komandır cengçi bolu süptimiz bilen biz çokum kızıl kan tomurunu devamlaştırıp sıkkınımız bilen ölsek mi? Bir geriş devlet ziminini yoktup koymayımız degen kesimimizni kalbimizge püküp, can ornıda turup, vatanının her bir geriş ziminini katti yakşı koğdayımız.
1: İstansımız haberi. Goyan Akbarat İşhanesi 9. ayının 3. günü 15. 5 yılda işini yakşı başlaş, kademini yakşı iliş temisi de yürüyüşlük akbarat ilan kılış yığını açtı. Devletlik Tenterbiye Baş İdarısının alakadar mesuli tunuşturup mundaq dedi. 2030 yılıgıca devletimiz kişi bişiga toğır kilidigan tenterbiye meydani kölümünü tahminen 4 kvadrat metrga. Daim tenterbiye çiniqışıgı katnışıdıganlar sani nisbitini tahminen 40% yetküzdü. Tenterbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandan aşırdı. Bu qitimki akbarat ilan kılış yığınıda 15. 5 yıl mezgildeki tenterbiye küşlük dövüldü kuruş umumi planı sistemilik ilan kılınıp, 2030 yılıca devletimizin tenterbiye işlerinin terakiyatı da süpet ve önümlü tən östürüş, umumizlik aşırış aydınlaştırıldı. Devletlik tenterbiye baş idarısının başlığı Gauci'den bunularını bildirdi. Amevi tenerket boşluğunu kengaytış planı ve amının etrafıdaki küçük hem güzel meydan əsləri kuruluşunu yolu koyup, amevi musabıqı faaliyetlerini beytip, köp xıllaşqan amevi tenterbiye musabıqı faaliyeti sistemisi bərpa

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigellik haberler toru, İspanya devlet gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqa qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yolu da uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqısıgı katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yığış. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşini Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca tunci Adem Sıman Maşini Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşini Adem tenerket musabıqsi, hem Maşini Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşini Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seleştirganda bu yıllık tenerket müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukur boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatudu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket müsabıqısı da işkılışta bəsilşişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşini Adem'nin iktidarı teximi küçeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldığan nurgun türlerde süni yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşini Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük taklidi emeli kolun işcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti Katarlık köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bevasitə reallıq aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, ailə mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdan tartıb, köp iğirliqini ölçəş Katarlık nait inç kişilərgəcə, reallıqdiki japalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qilish təs məsələlə axırqı nişan qılındı. Tahlilçilə mındaq dəb qardı. Bu, Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailədə işletilişigi qarab tədrici tərəqi qilişini ilgiri sürüb, Adem Sıman Maşin Adem'ni kəsbləşdürüb qolunışqa türtki boludu. Bunun içi də Jungo Maşin Adem'nin işbadisi naiti yaxşı boldu. Maşin Adem 100 metrəgi yügürüş musabıqısı da insaniyyət rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanıda öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa

Hürmetli radyo alıcılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayi sistemi sıkıcı. Hidrojen işlep çıkargılı bulamdu yok ne muzakir kılıçtın, tenerhi kançilik kim seti valıdu diyen sürüştürüş kice, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara hidrojen energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layiyesi muhakkımı yığını da tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakınki yılların bu yan Avrupa hidrojen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikini aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliştiğe egişip, Avrupa'nın hidrojen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tekimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Hidrojen energiyesinin mühim noktası oruntuluklaş. Ukrayna krizisi küçeygenden kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatını körüstülüşçe Avrupa İttifakı'nın 57% energiya istimali yanıla taş katma yıkılığını import kılıçtın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişinin ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bihaterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mündak dedi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazı'a yüksek derecede tayinatdı. Bugün hükümde yeni energiya menbesi ve teknikisi üstüde izdengende bir xil tengpunsuz tayinişten kutulgandan kiyin, yani yeni tengpunsuzluk münasibeti şekillenişten sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyasının köp menbelişi de. Hidrojen energiyesi, kelgüsü energiya sistemisinin türüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla birdek mındak dep kardı. Hidrojen energiyesinin muhimliği barlık energiyanın oranını eleştemez. Belki yukur nispettiki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azaytış kıyım bolgan kesplerde oran toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tetkikatkanısının profesörü Jack Berovo mındak dedi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nispetinin eşiğe geçip, toktun vazgeçiş, menpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meselele künseri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı tayınıpla barlık meselelerini halkılığılıp olmaydı. Elektrolizlap hidrojen işleş arkalık, elektr energiyası bazırını yıkılgu, kimya sanayiti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı boludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrojen energiyesi, teknik terakiyatı, tehi pişbitilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrojen energiyesi kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele, kılgılı bolamdu yoktun, bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış, hem de uzak müddetlik heridar tepişini işkı aşuruş, aşuralmaslık karab buruluş yasamakta. Halkıra Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şaharının hidrojenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış, ve sanayet katarlık en enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrojen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kırıştırılgen elektrolizlaş kene iktidarı bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu,
lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdiki farq texim ro'shan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundoq dedi. 2025-yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizlidi. 2030-yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tuvallishi mo'ljarlanmoqda. Bu organning qarishicha yuqori tanarix ehtiyoj aniq bo'lmaslik, qonun nizomlar murakkab bo'lish va ul aslalar yetarsiz bo'lish yanila kasbning kengayishidagi asosli to'salg'u ekan. Chupiki texnikini tajribaxonadan bozorga yuzlantirish uchun vaqt, sabrchanlik va mablag' kerak dedi. U mundoq deb qardi. Gidrogen energiyasi bir qetimlik yuqur dolqinni boshdan kechirgandan keyin qaytadan qarab chiqish bosqichiga kirayotdi. Keyingi qadamda yanila tanarixni tuvallitib, ishonchlikki va yosilishchanligini yuqur ko'tarishga to'g'ri keladi. Xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilish. Tanarix ehtiyoj mablag' selishdan boshqa Yevropa qandoq qilganda avrishimlikka va baho ustunligiga ega xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilg'ili bo'ladi degan yana bir masalaga javob berdi.

0: iş gerek. Avrupa İttifakı'nın bulgumsuz sanayet kanunu layihesi de təminat zincirinin evrişimliki pakız texnik setiviliş ve yeni energiyeni kim artık kılıp setiş dairesi kırgızıldı. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl 7. ayda ilan kılgan yetekçi hüccette bununla oturgu koyuldu. Ömüvi çıkımı da en tüven bahanıla mükafatlaşkı olmaydı. Yine türünün Avrupa pakız energiye teminat zincirinin sicilliği ve evrişimlikigi koşkan töhpüsünü mü oyluş gerek? Çöpeki mandak dedi. Polşa, İtalya, Germaniye, Portugaliya, Şivisiya, Norvegiya ve Daniya Katarlık Avrupa'daki hemraları bilen birlikte hidrogen energiyesi tekniksini ilgiri sürdü ve kesiplerini emeliyleştirdi. Avrupa belgilik derecedeki teknikada müstakil buluş iktidarını hazırlaşını ümit kılıdı. Lekin bu başka rayonla bilen bolgan hemkarlıkını toktutuştun diyerek vermeydi. Xalqaro energiya mahkemesinin sallık malumatıda körüstülüşçe 2025 yılı yer şari elektrolizlaş kininin generatorla sığımçallıkı bir katlanıp 4 gigawattın eşip ketken. Bunun içinde Jungo yeniden köpeygen generatorla sığımçallıkının 4'ün 3 kısmına töp koşkan. Çöpeki mandak dedi. Polşa bilen Jungo'nun pen tetkikat aparatları materyal tetkikatı. Sistemi kuruluşu katarlık cihetlerde hemkarlıkını kanat yaydırdı. Şikitirep kandak kılıp teknikini tecrübe kanıdın yasımıcılık ve bazargı yüzlendiriş üstü de ortak ızdını vatudu. Kelgüsüdeki hemkarlık yine soda ve kesipti kolun ışkışı kengiyişi mümkün. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu için anlıkçı bəduk. Bugünkü programımızın diktörleri Gülbəkrəm Muhtar bilen Abdursul Abdüriyim. Növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçkine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhuriyet milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

0: bostonliqda sonsizlagan qushlar yaqinlik kuylar bilan shu gullarni kuylab armaydi.
1: Endi anglaydiginlar.
0: Bostonliqda sonsizlagan qushlar yaqinlik kuylar bilan shu gullarni kuylab armaydi.
1: Endi anglaydiginlar, san'at sahnasi programmasi.

Hürmetlik radyo anlayıcıları, iyi akşamlar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programısını yaktırıp anlayacağını ümit kılımız, ben Perhat Ömer. Kadirli dostlar, bugünkü programımızı Samaverim namlı nakşılığını yakınlık küyleri bilen başlayımız.

Kıdırlı dostlar, programımızın dalmış durumuz. Şimdi Moğol Tınakçılar'ın Kelin Balı Bek Yakşı namlık nakşını köl aramalığa sonumuz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026-yılı cemiyetin kespi uğrularına aşkarı hizmet kadım teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçlar terminal, Slushitin torgı dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizimli tiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe doğru. Katnişinizden ümit kılımız.

Kıdırlık Nusla programımızın dalmış durumuz. Anlavat kınanla sen et sahnesi programımızı, emdikon aramalığa, nakşi it kınanla kazakçı nakşını sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasatçı Hamida Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqusi Slushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglatilib bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qidimki programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Şinjanda Jongyi tibabiti avzal maxsus bo'lim ittifoqi qurilishi boshlandi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Sağlamlık bilimlerini hemen aileki yetküzeyliği sahibimizde kökrek, dümbüge daim, danıqorek çıkışının sebebi nime diye mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde 9. ayının 5'de poldi yedip salkındaşkı bolamdu diye mezmun dikkatinladı boludu. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcıla, emdi dikkatinla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

2026 yılı cemiyetin kesbi orullağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo, televiziya, tekniksi qatarlı hizmetlerle şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo, televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.

0: Aynıp Zozun Tağının hayat vaktindeki iş izlerini daimlik teşvik kılıp, mereniyet bilen ozuklandırışını uzakışı devamlaştırdı. Bu yıl yazlık tatilde mektep yine barlık okutucularını teşkil edip, Zozun Tağ mereniyeti boyunca meksus temelik kitap okuş faaliyetini kanat yaydırıp, Zozun Tağının tercüme hali, Zozun Tağının garbi şimaldaki işleri, Zozun Tağ ve Şincan'daki etvarlık boyumlarını kaytırıveliş katarlık kitaplarını birlikte okup, okutucularını danışmelerini ülge kılıp, okutuculuk ahlakını yetildirip, okutuculuk iktidarını küçeytip, okutuculuk ruhunu tavlap, avval ruhunu özleştirip, andın küç yetküzüşki yetekledi. Bu mektebin okutucusu Şunyan mundak dedi. Men Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, Zozun Tağının devlet muhabbetini dershanı okutuşuğu sındırıp, baş temelik sınıp yığını, hikaye sözleş, deklamasiya kılış, tatkı kılıp ögünüş katarlık şekillerge tayınıp, Şincan tarihini yakşı sözlep, okuguşlarının vatanını söyüş, Şincan'ı söyüş hissiyatını çonkuru yıldız tartkuzumen. Dershane içi sırtıda ruh davamlaştırıldı. Mektep her mevsimde az digende bir kıtım, okutucu okuguçlarını Zozun Tağ tarihi yadikarlıkları ornığı berip, tetkikat ögünüş faaliyetini kanat yaydırışkı teşkil edi. Zozun Tağ ruhi mektep derskini içip, yıllık söget tikiş günü danlık markı faaliyeti tesis kıldı. Mektep tarihi koridori, baş temi bağıtısı katarlık, mereniyet bazılarını sicil elalaştırıp, Zozun Tağının vatanperverlik ruhini devlet muhabbeti bilen kündülük okutuşku sığındırdı. 6. yıllık okuguçsi Erhan Abdurreşit mundak dedi. Bununın keyinki ögünüş cereyanında Zozun Tağının devletinin gemini yiyiş, kıyınçlıktın korkmaslık ruhidin ögünüp, vatanını söyüş hissiyatını kalbimge püküp, tırışıp, mesuliyetini zimmesige alalaydıgan yeni devir ösmürlerden bulup ösüp yetilip, Zozun Tağının cesaretige varıslık kılıp, vatanının güzel tağ deryalarını koğdaymen.
1: Kök asmanlı koğdayış yeğini yakış kılış üçün Ürümçi şehri delcayda tedbir kullanıp, köp türlük meksus herketini kanat yaydırdı. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca bütün şehrinin hava süpüde ölçemge yetken gün sani 137 günge yetip, bultırgı okşaş mezgildikidin 5 gün eşip, muhit hava süpüde mukum yakışlandı. Seherde Ürümçi şehirdeki her kaysi çoğun bağıtçılarının hemmeli yerde çeni kıvatkan, aram ilvatkan şehir ahallarını uçuratkılı bulattı. Köplügen şehir ahalisi muhbirga yakınki yıllardan buyan Ürümçi şehrinin hava süpütinin sicil yakışlanğanlıqını, turmuşinin tekimi könüllük ötüvatkanlıqını eytti. Ürümçi şehri ahalisi Jandıqva mundaq dedi. Hazır Ürümçinin asmini bargan seri eçilip, kök asmallıq küllermi bargan seri köpeyi vatıdı. Biz daim sırtkı çıkıp, ətigellik çeniqimiz, bu hava kelimati her cahettin bir kadar yakşı. Bulğunışını tüzeşte aldı bilen mənbədin tüzeş gerek. Bu yılının aldıngı 20'de Ürümçi şehri Cenobi'nin Şamili, Şimalının yorukluk baylıq əvzəlikini toluq cari kıldırıp, pakiz energiya bilen təminləşini sicilken aytdi. Hazırga kadar bütün şehrinin yeni energiya generatorlar sığımçalıqı 14 milyon 660 min kilovatka yetip, umumi tok çıkırış generatorlar sığımçalıqıda egilgen nispeti 76.14% yetti. Şamal elektr, yorukluk voltının, ananvi ot elektr stansiyalarının ornını eli süreti tezleşti. Şunan bilen bile, sanayette yeşil, tövən karbonlu kılıp özgertişini yolgu koyuşunu tezletilip, bir karxanğa bir tedbir boyuca 19 türlük bulğumu çıkırışını azaytış türü bir tutaş planlandı. Növette iki türü tamamlanıp işki kırıştırıldı. Kalgan 17 tür bu yıl içide toluq əməliyleştirildi. Ürümçi şehri yana kuruluş orullardaki çang tozanı tızgılaş tedbirlerini paal ilgir sürüp, yemek içmek kesbiden çıkan busni sıcıl ızlap tüzeşine ilgir sürdü. 144 yeni energiyalik taksi, muhit tazlıqa abdumobili, eşya obroti taksimlap yetküzüş abdumobili yeniden köpeytilip, yenilinip, köp türlük konkret tedbirler arqılıq atmosferanı tüzeşten ibaret bu sistemi kuruluşu yakşı işlendi. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi, atmosfera muhit bölümünün muavin başlığı Чэнжуэн,

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte. Cunhua

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde köpçülüke 9. ayının 1. günüden başlayıp Ürümçülüke canlık ışkı orlaşıkçılarının tuğut suğurtsığı katnası boludukalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Ürümçü şehirlik davalanış kapalıtı idarisi Katarlık 6 tarmak Ürümçü şehirdeki canlık ışkı orlaşıkçılarının tuğut suğurtsığı katnışıga alakadar hizmetlerini yakşı işleş doğrusudaki uhturuşunu ilan kılıp 9. ayının 1. günüden başlayıp Ürümçü şehirdeki canlık ışkı orlaşıkçılarının tuğut suğurtsığı katnışıp tuğut davalanış hıracıtı tuğut yardım puludun ibaret işki türlük tuğut suğurtsı teminatıdın bekremen boludukallıkını aydınlaştırdı.
1: Kapalet dairesi, işçi yallımağan yek soda sana əcilər, adam işletkücü orunda tuğut suğurtısıqa katnaşmağan bütünküllük bolmağan tüzümdeki kəsipkarlar həm də başqa canlıq işqi orulaşıkçılarını öz işçiga aludu.
0: Suğurtuğu katnaşıp həq tapşırış ölçimi işkihil əhvalğı bölünüldü. Ürümçü şehirdeki işçi hizmetçilerinin asası davalını suğurtısıqı normal katnaşkan həm də o da toluq, Hak tapşurgan canlık işki orlaşkuçula tuğut suğurtsığa öz ihtiyarlık bilen katnası boludu. Suğurtuğu katnaşkan ikin tuğut suğurtu hakkı işçi hizmetçilerin asası davalını suğurtu hakkı bilen mas kademde Ürümçü şehri belgelegen asası davalını suğurtsının en töven hak tapşuruş yılçeki boyunca tapşuruş gerek. Uhturuş yolu koyulgan ninkin, yeniden suğurtuğu katlaşkan ve hak tapşırış üzülüp kalgan ninkin, Ürümçü şehirdeki işçi hizmetçilerinin asası davalını suğurtuğu kayıtıdın katlaşkan canlık işki orlaşkuçula tuğut suğurtuğa mas kademden katnışı. Hem de belgeleme boyunca tuğut suğurtuğu hakkını Ürümçü şehirdeki işçi hizmetçiler asası davalını suğurtuğunun en töven hak tapşırış çekigece o da tapşırışı gerek. Canlık işki orlaşkanlarının tuğut suğurtısı hak tapşırış asası sani, işçi hizmetçilerinin asası davalını suğurtısı hak tapşırış asası sani bilen bir dek buluşu lazım. Tuğut suğurtısı hak tapşırış nispeti de Ürümçü şehirdeki işçi hizmetçilerinin tuğut suğurtısı da hazır yolu koyuluvatkan hak nispeti ölçümü bir tutaş icra kılınıdı. Canlık işki orlaşkuçula tuğut suğurtısı katnışışını tızımlaşını tamamlayan neykin bac tarmaklarının yığış başkuruş belgelemesi boyunca tuğut suğurtı hakkını ay boyunca malum kılıp tapşırdı. Hak tapşırış yolları yığış başkuruş usulü işçi hizmetçilerinin asası davalını suğurtısı bilen bir dek buludu. Bac tarmakları bir tutaş yığıdı.
1: Təminat kapalıtı cəhətdən canlıq işqi orulaşqanlar işçi xizmətçilərinin davalını suğurtısını uda tapşırğınıqa 6 ay toşqan bolsa, tuğut davalınış xıracatını acot qilişdən bəhrimən bol alaydı. Tuğut təkşürüş, balnesti yetib tuğuş qatarlıq bəlgilmigi uyğun xıracatlarını acot qiliş ölçümü karxana işçi xizmətçiləri bilən birdək boludu. Tuğut suğurtısıqı qatnaşqan canlıq işqi orulaşqan ərlərinin təminatı cəhətdən Kütüş, muddeti toşkandın kiyin, şu kişinin işki orulaşmağın hem de asası davalını suğurtısıqa katnaşkan, cuğrısı mı, ölçen boyuca tuğut davalışıqa alaqdar təminatın bəhrimən bulsu buludu.
0: Tuğut, koşumçu pulu cəhətdən tuğut suğurtısıqa katnaşkan canlıq işki orulaşqalla tuğutqa alaqdar operasiya kılganda, tuğut suğurtısını uda tapşırgınıqa 10 ay toşkan bolsa ay boyuca tuğut koşumçu pulunu ıltımas kılıp alsı buludu. Hak tapşırganına 10 ay toşmuğalla 10 ay tapşırgan ninkin ıltımas kılıp alsı boludu. Koşumçu pulu bir vasıta şu kişinin hisabatığı kırgız oludu. Koşumçu puldun bəhrimən buluş məzgeli de normal suğurtuğu katnışıqı doğru geliydi. Eğer pul tapşırış üzülüp kalsa tarqıtış toxtutuludu. Koşumça pul dövlət Abdunum rayon belgeligen tuğut dəmeliş günü boyuca hesaplap veriliyordu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Mening Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali. Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtirdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
3: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: Yükselen Vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde 26. növetlik Cungu Patent Mukapati resmi tarıktıldı. Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişti degen temede toxtalımız. Yakında Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi 26. növetlik Cungu Patent Mukapati beriş kararını resmi ilan kıldı. Bu növetlik Cungu Patent Mukapatını bahallaşta Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişken bulup türle biyotibbi dora, yeni energiye katarlık noktalık sahalarını öz işçige eylip, Şincan'ın yukarı kıymetki ige patent yetildirişinin baskışlık nâtirisini namayan kıldı.
2: Cungu Patent Mukapatını Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi bilen Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı birlikte uyuşturgan bulup, devlet işçi patent sahasıdaki ölçümü en yukarı, en nüfuzluk devlet derecelik mukapat. Bu növetlik Cungu Patent Mukapatı da cem'i 30 türde mukapat patent 6 mukapatı, 59 türde Cungu Patent Kümüş mukapatı, 535 türde Cungu Münevver Patent Mukapati hem de 10 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası 6 mukapati, 15 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası Kümüş mukapati, 48 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası Münevver mukapati bahalıp çıkıldı.
1: Bu kıtımkı bahalaşta Cungu Pella Akademiyası Şanghay Doğru Tatkikat Orni, Cungu Pella Akademiyası Şincan Fiziki Kimya Tekniki Tatkikat Orni Katarlıkla birleşip iltimas kılgan nükleozit taklidi maddeleri yaki terkibide nükleozitki okşuşup ketedigan maddeler bulgan birikme yasalma doğruni virusqa taqabıl turuşta kolonuş Cungu Patent Kömüş Mukapatığı erişti. Bu tür nükleozit taklidi maddelerinin virusqa qarşı turuşta kolonuluşuğa çetelidigan bolup, biyotibbi dorigerlik sahası da muhim bösüşünü işqa aşırıp, yaxşı kolonuş istiqbali ve ijtimai ünümge ige boldı. Abdunum Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, Bilim Mülük Hukukunu İlgürü Sürüş Başkarımızın Muavın Başlığı Niyetşan Mundak dedi. Yakınki yılladın bu yan, Şincan Bilim Mülük Hukuku Pütün Zenciri Kuruluşunu Yenimiz Sicil Küçüye

0: Bu patent mükafatına erişti. Bunun işçide altın mükafatına erişkini iki tür. Kümüş mükafatına erişkini bir tür. Münevver patent mükafatına erişkini 58 tür. Abdunum Rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi yukarı kımmetki ige patentini kizish, orunlaştırış ve aylandırıp kolun işini sicil puhtu tutup, münevver patent türlerinin ülgü görüstüş, yetekleş rolunu cari kıldırıp, bilimlilik hukuki mülazimet sistemimizini üzlüksüz elalaştırıp, rayonlarının yenilik yaratıp terakki kılışığı küç koşuyordu.
1: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlık hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimlitişinizi kütmekte. Tizimlitiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
3: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab ala ili.
6: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başla ili. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4300

0: 80 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımızı bu canlı çişbədik. Yaqdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılı şütin aboneçilər terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdar bolalayısılə.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programısına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şirtin abonuçlar terminalı da maskademle anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlayılıp oluyordu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda bundak mezmunlar boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda. Üncü mervayet zıbı zinnetlerini tekşürüş aparatlarının salayetini başkuruş yeni belgelemesi doğrusu da cemiyetten aşkarı pikiri ilindi. Bortala oblastıdan şekilvazlık kılıp asasi katlamdan yükünü aşırvetken üç tipik mesele umumi uxtırış kılındı digen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayıbımızda icazetnamı almayı durup Kipek altın kazgan töt ademge 110 milyon cerimanı koyuldu digen dilo misalını sözlep birimiz.
3: Amma üçün əməli iş kılıp biri seyipimizde, sotçi şik aldığı berib sot kılıp, ammini katraş avarçılıqdan xalas kıldı digen məzmun diktinladı boludu.
2: Əmdi diktinla bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının salahiyetini bekitiş ve başkuruşunu küçeytip salahiyetini bekitiş bahalaş şerti ve talepini kalıplaştırıp üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının iktidarını östürüş üçün yakında devlet bazar nazaret kılış başkuruş baş idaresi üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının salahiyetini bekitiş bahalaş Toluqlama talepi pikir eliş nusxasını tayyarlab cemiyetki her sahadan aşkar pikir aldı. Pikir inkas kılış vakti 2026 yılı 9. ayının 19. günü gece oldu.
3: Üncü mervayet zıbı zinnetlerini tekşürüş ölçeş dokladı istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaşının mühim asası. Şundaqla tavar obrotida baha bekitişdiki mühim paydalanış materiali. Bırak, yakın kıyıladın bu yan kesip işçideki tekşürüş aparatları tekşi bulmay, ayrım aparatlar tekşürüş sallıq məlumatlarını uydurup çıxırış, saxtı dokla çıxırış qatarlı qalay mıqancılıqlar pat-pat yüz berib, bazarının şenç asasını iğir dərəcədi çırıddı. Üncü mervayet zıbı zinnetlerini seytib alğanda guaqnamə saxtı bulup çıxış, Tekşürüş neticisi qarıda her kim öz kepini kılış meselesi, istimalçılar ve belgelimge uygun ticaret kıladığan sodigerlerinin ağırıq noktasına aylandı.
2: Pikir eleş nusxası cemi 10 bab 25 madde bulup, kanuni orni, hadımlarının salahiyeti, orun

0: ve kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. İcazetname almay türüp kepek altın kazgan tört adamge 110 mıng. Kızılma baylık devletinin muhim tabii baylığı. Şunakla ekologiyelik muhitinin muhim terkibi kısmı. Kızılma baylık devletinin muhim tabii baylığı. Şunakla ekologiyelik muhitinin muhim terkibi kısmı. Yakında Hacı Nayelik Halk Sot Mahkemesi kenişkisiz kan eşiğe memuri cazağı berilgen davağı kırmaydıgan icra kılış dilosu sot eçip, kanun yürgüzüş mecburlaş küçü arkalık ekologiyelik muhitki buzgunçuluk kılıştak kanunu hılap kılmışını kattık cazaladı. Birlikte bu dilo misalıgı dikkat kılaylı.
0: 2025 yıl 7. ayda ma ekiz, çın ekiz, sün ekiz, dın ekiz, kan qeziş icazetnamısı almağanı ahvalda öz beşimcilik bilen Xıcın nahiyesiriki məlum cayğı berip kepek altın kazgan. Xıcın nahiyelik tabi baylıq idarisi delo eçip tekşürüş, hukukunu uxturuş, ispat anlaşını uxturuş qatarlıq, kanunda belgelengen tertipler arqılıq, kanun boyunca memuri caza kararı çıxırıp, 4 kişini qeziş kılmışını toxtutuşku buyurdu, həm 110 milyon cərimanı koydu. Töt kanunga xilap kılmış sadır kılgıcı memuri caza hücetini rədd kıldı. Memuri organ kanun boyunca söylegenden kiyin, töt kişi yanıla kanunda belgelengen mecburiyetini ada kılışını rədd kıldı. Şunun bilen Xıcın Nahiyelik Təbi Baylıq İdarisi, Xıcın Nahiyelik Xalıq Sot Məhkimisi'ge mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kıldı.
1: Cumhur Xalıq Cumhuriyeti'nin memuri dava kanununun 97. maddesindeki belgelemege asasen, puhrala, kanuni igile, ya ki başka teşkilatla memuri hareket üstüde kanunda belgelengen sürük işçide dava kılmasa hem ada kılmasa, memuri organ Xalıq Sot Mahkemesi'ge mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsa, ya ki kanun boyunca mecburi icra kıldırısı boludu. Bununun başka, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin memuri mecburlaş kanununun 53. maddesindeki belgelemege asasen davalaş kuşula, kanunda belgelengen sürük işçide memuri kayıt karab çıkışını iltimas kılmasa, ya ki memuri dava kılmasa, memuri kararını mı icra kılmasa, memuri mecburi icra kıldırış hukuku bulmagan memuri organ, sürük toşkan kündün başlap 3 ay işçide bu baptiki belgeleme boyunca Halk Sot Mahkemesi'ge mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılısı boludu.
0: Sotta tekşürüş arqılı Xıcın Nahiyelik Təbi Baylıq İdarisi çıxarğan məmuri caza karar namısının paketi eniq, dəlil ispat ras və toluq, kanun nizamlarının tədbiqlinişi toğra, kanunda belgelengen tertibge uyğun bolğan. Kanunda belgelengen icra kılış küçüge ige dəb qaraldı. İcra kıldırılgıcı ma ekiz, çın ekiz, sün ekiz, dın ekiz, kanunda belgelengen sürük içide memuri kayıtı karab çıkışını iltimas kılmağan, memuri dava kılmağan, yana memuri caza kararı da bekitilgen cereymanı koyuş mecburiyetini mu ada kılmağan. Xıcın Nahiyelik Təbi Baylıq İdarisi söylegenden kiyin, sot mahkemesi'ge mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. Bu kanundaki belgelemege uygun.
1: Ahırda sot mahkemesi kanun boyunca icranı iltimas kılgıcı Xıcın Nayelik Tabii Baylıq İdarisi çıkarğan memuri caza kararı da bekitilgen 110 milyon cerimanı pulunu mecburi icra kılışkı ruhsat kılış doğrusu da kesim çıkardı. Bu dialogu birleştirip sotçı anlıgıçlağı mundaq əskertti. Ekologiyelik muhitini qoğdaşının kanun sırtıdaki yeri yok. Ekologiyaga buzgunçılık kılgan her kanda kılmışının yenekliğini sebep kılıp, kanunu xilap karakterini bekitiştin özünü kaçırışkı bulmaydı. Dialogu çetişlik sonma, cinayi işler cinayeti ölçümüge yetmegen takdirde mu, kenişkisiz kan içiş yanıla ekologiyelik muhitki buzgunçılık kılgan memuri kanunu xilap kılmış bulup, memuri caza ve kanun yürgüzüş cevapkarlıkını sürüştürüşkü uçuraydı. Memuri caza kararını icra kılışını rədd kılsa, memuri organ kanun boyunca sot mahkemesi'ge mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılısı boludu. Şahsi inavet, mal mülük, hukuk menfaati birdek təsirge uçuraydı.
0: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden mu məsələ soraydığan kanun məsilleriniz bolsa, sılu şitin aboneçila terminalını düşürüp, programda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları sılu şitin aboneçila terminalıda. qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Jigirma üşlük kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte tədqiq qilib işləb çıxarğan Adam Giyal Zəpə, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkividiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitqo maddisi tərkividiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol qoşub işləb çıxarılgan. Üç ayının xolisterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 üşlük kozır məhsulatı Adam Giyal Zəpə, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Qatarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zəpə, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adam Giyal kuvvetli Zepa tosal olanları havallaştırdı. Kuvvet kanının asası. Kan kuvvetinin yıldızı. Bu mahsulatını kündüyseniz kan bilen kuvvetini tanıtılıklaydı. Kanfuyan şirketi esli maksatı çıntırıp her bir mahsulatını köyünü koyup işler çıkardı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlık alkışlık mahsulatları var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 heride Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini setivasa birini soğuk kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu heride yeni heride başta dukanı kese mukapat veriludu. Mesle soraş kızık liniye telefonu 400-660 11.85. 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte tədqiq qilib işləb çıxarğan Adam Giyal Zəpə, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkividiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitqo maddisi tərkividiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol qoşub işləb çıxarılgan. Üç ayının xolisterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adam Giyal Zəpə, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Qatarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zəpə, əcdatlanın akıl parasını mahsulü. Adamga kuvvetli oluqlaydı. Zepa tosal olanları havallaştırdı. Kuvvet kanının asası. Kan kuvvetinin yıldızı. Bu mahsulatını kündüyseniz kan bilen kuvvetini tanıtı oluqlaydı. Kanfuyan şirketi esli maksatı çıntırıp her bir mahsulatını köyünü koyup işler çıkardı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlık alkışlık mahsulatı var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 heride Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini setivasa birini soğuk kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu heride yeni heride başta dukanı kese mukapat veriludu. Mesle soraş kızık liniye telefonu 400-660-11-85. 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte tədqiq qilib işləb çıxarğan Adam Giyal Zəpə, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkividiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitqo maddisi tərkividiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol qoşub işləb çıxarılgan. Üç ayının xolisterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adam Giyal Zəpə, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Qatarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adam Giyal Zəpə, əcdatlanın akıl parasının mahsulü. Adamga kuvvetli oluqlaydı. Zepa tosal olanları havallaştırdı. Kuvvet kanının asası. Kan kuvvetinin yıldızı. Bu mahsulatını kündüyseniz kan bilen kuvvetini tanıtı oluqlaydı. Konfiyan şirketi esli maksatı çıntırıp her bir mahsulatını köyünü koyup işler çıkardı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Weichangkan Katarlık alkışlık mahsulatı var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 heride Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini setivasa birini soğuk kılıç alaydı itibarının mehriman boludu. Konu heride yeni heride başta dukanı kese mukapat veriludu. Mesle soraş kızık liniye telefonu 400-660-11-85.

0: Eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak stili medeniyliki, ictimai medeniyliknin

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 3. türü imtihanı da dostluğa havalı kılıp, avtomobilini tosup, yolunu tazıladı. Maralbeşi nayasıdaki bir imtihan bergücünün neticesi bekar kılındı degen mezmunda sözlep yerimiz. Şoförlük imtihanı da emeli küçüge taynıp ötkeldin ötüş gerek idi. Ama bir imtihan bergücü adem tepip, cemiyet avtomobillerini tosup, imtihan avtomobili üçün yol içip, Ахри өз бешігі чықты. Маралбеші Наялік Гоңән идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірті, автомобіл башқұрыш орынның сақшылары 8-ші айның 14-ші күні 3-ші түрі имтан мәйданының чарылаватқанда 2-ші номырлық имтан линиясы да бинормал әхвал көрілгәлікіні байқыды. Бір аял оңғы бұрылыдыған автомобіл елудан нормал жүріватқан жәмиет автомобіліні қастан тосып, Meydan içindeki imtihan avtomobillerinin yolunu ravallaştırıp, imtihanı kasten karşılık kıldı.
0: Sakçılar derhal ışkı çetişlik avtomobilinin imtihanını toktatıp, imtihan bergücü GU-X ve avtomobil tozkucu AX'ni tekşürüş gelip getti. Tekşürüş arkalık GU-X'nin imtihanının burunca değilişip, şentisi kemçil bolğaşka cemiyet avtomobillerinin özge kaşılı kılışıdan ansırıp, dosti AX ile aldın ala kılışıp, onun imtihan yol bölgedeki avtomobillerini tosup yardan berişini talep kılgalıqı inıqlandı. Bu kılmış şoförlük imtihanının adıl, haqqani bolışıga eğir buzgunçılı kılgan bulup, motorluk katnaş vasıtısı pravısını ıltımas kılıp eliş ve şiltiş belgilemesinin 93-ci maddesinin 2-ci tarmaqqağa asasen

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mundet Bırak programısını alışanlarına karşı almış. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kadın kıt programımıza tüvendeki mezmunları da alış birimiz.
1: Gülünü vatkan yeza kenetlerge nezer sahibimizde Cemisar Nahiyası'nın Cemisar Bazırı Beydi Mahallesi Kakaslıqni ortak bəhirlendiğen bağcığa aylandırdı. Aqsu vilayatidagi har qaysi nohiya shaharlar dehqonchilik, chorvachilik orqali xalqqa nap yetkazadigan turlik yordam pullarini faol qo'lga keltirib, amaliylashtirib, dehqonchilik, chorvachilikning sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'ldi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis 5 mahirlari sahifamizda Qarqash nohiyasidagi dehqon To'xti Mehmet Abdulqodir oilasining 4 quyon qo'yi bir qadimda 12-ni qo'zlidi degan mazmunda yiqitinglarda bo'ladi.
1: Yezi igiliki yaza dehqonlarga aloqador uchurlar sayfimizda Xinjiangda ko'zlik ochliq yig'ibilish xizmati tartiblik elib berildi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio Amg'uchlar. Programmamiz Xinjiang Radio Televiziya Stansining yangi taratquv silushiting abonchilari terminalda mas qadamni anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglatil bo'ladi. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұлары да болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: Radio Yuhan Uçur. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke Cimsar nayyesi Cimsar Bazırının Beydi mahallesinin kakas yerden kanda kılıp kök tatlılık meyvelik bağ güllükü aylandırılık doğrusu da sözler birimiz. Bu mezgilde Cimsar nayyesinin Cimsar Bazırı Beydi mahallesinin yakın koşullar ortak behrilinigan kök tatlılıkta molosol menzirisi barlak geldi. Tok, Dujau, Yumran, Hanga, Yumulak, Şoklar, Şahlarla lık dolgan bulup, tan nurda su tepçip durattı. Kök tatlık arsada kök tatlıkını işletti şok okunu algan ahallar ve mehallinin dair başkurguçları inişip kök tat üzvat attı. Külki avazi ve top purki etiz arsada taralgan idi. Bu, Beydi mehallisinin yakın koşular ortak behirlingan kök tatlıkının kök tat üzüp kök tat soğuk kılıp kalplerini iletiş paliyetindeki bir görünüş. Şundakla mahallinin partiye kuruluşunun yitek kılıp oltrak rayonu inçkileştirip tüzeşini algı silcit vatkalıkının canlılık mensirisi.
1: Ahala Can Seyyin hanga üzgeç koşnisi bilen paranlışı vatatdi. Onun yüzüden ter tamçileri tepçip çuatkan bulsun mu, lakin molosul şatlıkını yoşur almadı. O koladaki hanganın uçudaki çeçkinin tikini bulgaçka üzülüp kiminin peşi güstürkep, işki parça kılıp parçalap bir parçasını koşnısıgı sunup, tetbiğen, özümüz diyergan, pek tatlıq dedi. İşkeylen bir birige karışıp külüp koydu. Kaymedeki kökta çöneki rətlik tartılgan bulup yeşillikka pürkengen idi.

0: Аятты күшке толған бұл көк татлық ілгір бекар тұрған бұл шер болып, яу о чөптер қойық өсіп кеткен. Баш құрдыған адам йоқ болып, мұйтын түзәшті ке баш ағырық ноқта. Шынақлы ағаларының көңілді ке тосық ноқты еді. Бұл ел 4-ші айды мәхәлі партия баш ат екісі мәвқаны ағаларының ехтияжығы қойып, чоң қор зиярат қылып, халық райын кәң дайырды топлап, бекар тұрған бош қалған ерні өзгәртіп дәресіні өстіріш құрылышыны башламчылық білен башлап, 1170 квадрат метр бекар тұрған ерні біріктіріп, қошынлар қалып ташлық бақтысы бәрпа қылды. Bu qoşunlar ortaq bəhrlənğan kök tatlıq, qoşunlar ortaq bəhrlənğan meyvilik bağ, qoşunlar ortaq bəhrlənğan güllükdən ibarət 3 rayondan tərkib tapdı. Bunun içində ortaq bəhrlənğan kök tatlıq üçün 12 parça kök tatlıq planlanğan bulub, bir parçası 30 kvadrat metr kilodur. Hər millət ahaliri terişqi məsul buludu, əmkarlışıb pərviş qıludu.
1: Ortaq bəhrlənğan kök tatlıqa kök tat terilsa, qalib mücəssəmlənindu. Ahala Jan Sayin qolidagi ishini to'xtatib, qaddini rostlab mundaq dedi. Bu qaqaslikni mahalla hozirgi holatga keltirib, qo'shnilar o'rtaq bahrlandik. Qo'shnam ikkimiz bir parcha ko'k tatliqni parvish qilishni ustimizga oldik. Hozir qo'shnilarning munosabati bargan seri quyuqlashdi. Mahalla kayfiyatimi bargan seri inoq bo'lib ketdi.
0: Mevvi ko'k tat uzish naq meydoni nihoyat qizib ketgan edi. Ahalar iş təqsim qılıb əmkarlaşdı. Bəzilər xanga üzdü, bəzilər ayırıb rətlədi. Köktatlar içində qızıl, yeşil, sözün rənglik, hər xil rəngli köktatlar var idi. Pidaylar sivətini götürüb köktatlar arasında aldıraş yürüdü. Tupraqdan oxşuydu bilən tolğan bu pəsildi köktatlar inçkə rətlik tezilib, Təbəlik rayondaki yalğız turulğan çoğun yaşlıq yaşanqallarının uyğu yetküzüşkü təyarlandı. Məhəlinin dair başqurğucusu Шияу бір тәрәптің көк татларының қачылғаш бір тәрәптің мұндақ деді. Бұ бір нәтісі өтік көк тат шоқыларын айырып қачылаңла. Бірдәмден кейін 3-ші бинадығы Ван Мума, 5-ші бинадығы Ли Тағыға апырып берәйлі.
1: Ерім сәттің кейін Шияу ялғыз тұрдыған Мумай Ван Мәннің ішкіне чекіп, көк татларыны Мумайның қолығы тұтқызып, түшендіріп Ван Мума. Bu biz ortaq bəhrləndiğən köktatlıqdın yeğili üzgən xanga, şoxlular, dehqancılıq doğrusu çeçilmiğən tetip yıqına, dedi. Mumayı bir az tenir qap andın külüp durup, vay voy, sila yeni meni körgeli kapsila, yeğili köktatlanımı elip kapsila, tez kirip olturunla, tez kirip olturunla, dedi.
0: Şiya Mumayını yüləb olturğuzub, onun salamətlik əhvali, kündülük, yemək içmək və turmuş ehtiyacını təpsili sorudu. Həm səvr çallıq bilən taplab, bu bir neç gündə ətigən və keçdi soğuq, kündüzü isiq, muhabıq kiyinişki deqat qılın. Özünüz yalğız öydə toq, qaz işlətkəndə köpərək deqat qılın. Qandaq iş bolsa, hər vaqt bizgi telefon qılın, dedi. Mumay, Şiyavının qolunu tutup durub, qayt-qayta rəhmət etdi.
1: Bundaq mənzirə şu gündəki ziyarət davamıda üzdüksüz təkrarlandı. Köktatlar qoşunlarının köktatlıqıdın qatar-qatar öylərgə əkirildi. Şundaqla qalıplarını illətdi.
0: Köktatlıqdın boylab çərq qarab manganda yıxın qoşunlar ortaq bəhrlınğan meyvilik bağda ürk dərxi, aluçı dərxi, alma dərəqləri büyük baraqsan özgən bulub, ətiyazı çiçək sayılısı qalıdığan, күзді меві үздіған болғашқа ахалар пәрвіш қылышының үстігі алды. Ахалар ортақ башқұрды пәрвіш қылды. Яны алдығы маңғанды қошынлар ортақ бәрілінған күлікті бәйрі жүй әттіргіл қатарлықлар пүрекләп ешілған болып, үч пәсіл ешіліп тұрды. Ахалар тамақтен кейін бұй әрге келіп айын ішін яқшы көрді. Бәзілер көк татлықның еніді зонзиып олтырып от ұтайды. Bəziləri meyvilik dərək astıda salqındaydı. Bəziləri güllükdən aldıda sürətki düşüdü.
1: Güllükdə sürətki tartıb atqan bir ahalə külüb durub mındaq dedi. İlgiri bu yərgə kərəksiz nərslər dövülünüb, qarsamla bir aram bulatdım. Hazır güllükkə aylandı. Tamaq yəb olsaqla aylınıb kəlgümüz kəlidu. Qoşunlar paranlaşsaqla keypiyatımız götürülüb qalıdu. Qaqaslıqdın kök tatlıq, bağ, Güllük kiçə beydi məhəllisi hər bir kiçik mikro boşluqdan faydalanıb yeşillik bərpa qıldı. Şındaqla yıqın qoşunlar bir məqsədli bulub öz ara həmdən buluşdak məhəllə illiqliqini aşırdı.
0: Beydi Mahallesi Parti Başkanı Kıston Şucisi Ren Ay Mundak dedi. Biz bu ortak bahrılınan kök tatlık, bağ güllük kuruluşlarını tutku kılıp, asasi katlamın idarı kılışın sıcıl çoğun kurulaştırıp, inçkileştirip ortak bahrılınan teyriksizlik, mihri şefkat yetküzüp yardan beriş yüyüleş, koşullar birleşmin dostluk katarlık uzak ünümlük mekanizmalarını mükemmelleştirip, koşunu kulumlar merkezdaş çemberinin medeniyet mezmununu sıcıl beytimiz.

0: siljitish bilan birga Oqsu viloyatidagi har qaysi joylar yezigilik mashinalarini biroq qilib yig'lash yordam puli siyosatini faol amaliylashtirib, siyosat foydasi orqali yezigilik ishlab chiqarish usulining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi.
1: Yaqinda Avat Nayhasi Dolan Yezisi Muzluq Çarifçilik kentinin kent ahalisi Azmet Ahmet özünün kona traktorini şu caydaki yezi igilik maşinlarını bırakılış karhanısıga apırıp verdi. O, yezi igilik maşinlarını bırakılış yardım planı algandın kiyin kuşal bulup mundaq dedi.
0: Kon traktorda kaşıl köp körletti. Remont kılış kımmet, yığın sıkalmaş duruşka kolumuz kıskı bulup kalgan. Hazır Yezgilik maşınlarının bırak kılış yardım pulu bar bolğaçka özümüz teğimi yakşı bolğan at küçü teğimi çoğun traktör seytif alalayımız. Avat Nayilik Yezgilik Teknikisinin umumlaştırış merkezinin Ali İnjineri Hı Çoğun Çin Mundaq dedi. Yezgilik maşınları yardım pulu sicil əməl ilişib, dehqallarının yezgilik maşını cablıqlarını yığınlaş arzusu körnərlik açdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushiting abonçlar terminal. Slushiting torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizimli tiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlı işe katnışınızı ümit kılınız.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçlar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimizde köpçülükke Karkaş Nahiyesi'ndeki bir bakmıcının 4 huyan koyunun 12'ni kozulgallık toğusundaki haberini yetküzümüz.
2: Yakında Karkaş Nahiyesi Urçi Yezisi Seriklik kentinin kent ahalisi Tohtu Mehmet Abduqadir Kotan'daki oynaklaşıp yürgen kozlarına karap hoşallıkının gül kakaları içilip getti. Bu yıl 3. ayda o sün'i uruqlandırış texnikisini kullanıp nesillendirgen 4 huyan koyu oğuşlu kalda cem'i 12'ni kozuladı. Bunun içi de bir sağlık texi 4'ni kozuladı. İlmi bakmacılıkların neticesi bu dehkan oylısı da callık namayan boldı.
1: Doktor Mehmet'in külümleşken bakmacılık bilen şuğulun vatkanığı köp yıl boldı. 2015 yılı o kala koylarını külümleştirip bir kışkı başlayıp, en destepki tarqaq otlet bir kıştın tedirici külümleş yönlüsüge karıp terakki kıldı. 2021 yılı o köp kozlaydıgan koyunun bazar istihbalını körüp yetip, köp kozlaydıgan koyan koydun 12'ni kirgözüp, neslini yakışlaştı aşkışlık bir kadem taşladı. Şunun din kiyin yezi bazarlık, çarımcılık, mal doktorluk, poniktelik tekniklerinin yetekçiliği de o süni uruqlandırış texnikasını pahalı kolunup, əla nesil yetiştirip, bakmıcılık önümünü jilmi yıl östürdü.
2: Huyan koyu köp kozulaş, özüp yetilişi tez buluş, irsiyeti muqim buluş, maslişçallıqı küşlük buluş, qatarlıq artıqçılıqlarığı iyi bulup, 2 yılda 3 qitim, her qitimda 2'den 3 kiçe kozulaydı. Sün'i uruqlandırış texnikisi arqılıq, sağlıklarının kozulaş nesbiti umumyüzlük 80%'ın köpürekki yetküzgülü buludu. Kozlarının eğirliği, ösüp yetiliş süreti, keselge taqabil duruş, iktidari qatarlıq cihetlerde evzellikke roşen. Tohtu Mehmet ailesinin 4 sağlıqı otura hesap bilen, her kozulğanda 3'ni kozulaydıgan bulup, kozulaş nesbiti ən-ənvi tabii cüpleştürülgen sağlıq ninkidin xeylila yukarı boldi.
1: İlmi bakmıncılık eylip kelgen iqtisadi ünüm nahit körünerlik boldi. Tohtu Mehmet mundaq isabat kıldı. Her yili 20 paklan satkılı buludu. Her birini 1500 yen boyca hesaplıganda koyu seçiştin ibaret bir türdülü kılgın yıllık kirim 30 min yenge itidu. Nöbette onun bakmıncılık külümü kengiyip 36 koy 11 kalıgı yetip bakmıncılık işleri coş urup bravajlandı.
2: Tohtu Mehmet'nin bakmıncılık terakiyat yolu siyasetinin küşlük yar yölek buluşudun ayrılalmaydı. Yakın kıyıladın bu yan, Karkaş Nahiyesi bakmıcılık kesbigi karıta kesip boyuca mukabat toluklumu beriş siyasetini çıkarıp, aval işligellerge aval yardım pul-

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bir mançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

Hürmetlik radyo anıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet pırak programı sevimli deyiktağına yezi iyilik yeza dekallarla alakalar uçurladı bulsun.

0: Bu yılki Şincan'ın küzlük açlık terilgu külümü mukum buluş asası da eşip, ziraatlarının öz ehvali umumi cihettin yakışı boldu. Hazır bütün Şincan'da küzlük açlık yığılış hizmeti tertiplik ilip yılmakta.
1: Yakında Çöçek şehrinde 800 man modun artıq yerdeki konak arka arkadan yığılınışı başladı. Şimali Şincan'daki konak işlep çıkarıldığın asaslık caylarının biri buluş süpüte bilen bu yıl şu cay tonluluk açlık etizi ölgü kuruluşunu zor küş bilen algı silcitiş arkalık yukarı usulluk, naçar şaraitka takabilçan konak sortini aldın tallap, terikçilik kurulmasını alalaştırıp, ölçemleşken, akli iktidarlaşkan etiz pervişi endiyesini maslaştırdı. Növette konakların türlü körsat küşleri ilgirki yıllarının okşaş mezgildeki seviyedin yakşı boldu. Çöçek şehri Aşil Yesi, Jalgız Ağaş kentirki terikçi Çang Yongliang mındaqtıdı. Konaklar çoğun, danları toq, osulumu ilgirki yıllardikiden köp aştı. Yezi igilik teknikleri şik aldıgıcı kilip etiz pervişige ilmi yetekçilik kıldı. Bununga temetip soğuruş koşulup, maşinlaşkan meşgulat kılıngaçka terikçilikta hatırcan bolduk. Mollusul ilişki işencimiz bar, kırımımız muhil eşip kaldı.
0: Şincan'da küzlük açlıktın asaslıkı kunak, şal, pırçak türdükler, yanyut türdükler, karı açlık hatarlık ziraatlar var. Bunun içi de daha doğru yanyut hatarlık özgeçi ziraatlar şaraitki karab iş görüp, külemleştirilip, terilip, süpüte özdürülüp, ünümü aşırılıp, bütün Atmuray'ın küzlük açlık işlep çıkırı sistemiz beytilip, kunak asası gevdi kılıngan köpkıl sort mazlaşıp terakki kıldırılgan, küzlük aşk işlep çıkırış endisi şekillendirilip, bütün Atnum rayonun aşıktın molosul iliş umumi gevdisiye küşlük trek bu oldu.
1: Baynahiyası da 97.500 mo yerdeki yan yu molosul pesliği kirdi. Şocayı sodiger çakırıp meblağ celip kılış arkalık 3 karhanını makallaştırıp yan yu pişiklaş, ambarda saklaş, eşya oburoti, setiştin ibaret mükemmel kesip zancirini şekillendirdi. Bu yıllık mesulat kımmetinin 470 milyon yuan buluşu mülçerlendi. Bay nahiyasının yaka erik bazırı çakçı kentirki terikçi Li Haytau mundaqtıdı. 380 mo yerde yanyu terigan idim. Bu yıl ösüş ehvali naayt yakşı boldı. 4 tonnudun yukarı buluşu mülçerlenmekte. Bay Jashun Yangyu Kespi Pentechnika Terakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin tarmak mesuli Lokman Hekim mundaqtıdı. Her gün Şincan'ın iç sırtığa 500 tonna yan yutuşuymuz. Bu 800'den artık iş oranı bilen təminləydi.
0: Hazır bütün Şincan'ın küzlük yığım hizmeti arka arkadan başlandı. Her kaysi caylar küzlük yığımını baş kuruş, perviş kılış, yezi iglik maşınlarını uğurlaştırış, işlep çıkırış, setişini uğurlaştırış, katarlık kapalat hizmetini katlık emeliyleştirip, küzlük yığımının altın mezgilini bütün güç bilen çın tutup, küzlük aşkını ambarga toluk kürgüzüş, yığveliş tigiçliklerini toluk yığveliş hakiki kapalatlık kıldı.
1: Yakında umumi silinmesi tahminen 500 milyon yuan bulgan Kutubi nahiyesi Xuafu Uruqluq Çigit Pişiklaş ve Paxta Kespi Zancirini uzartış türüde kuruluş başlandı. Bu tür işlep çıkırışka kiriştirilgendin kiyin şu cayının paxtıçılık kespinin süpetlik Uruqluq yetiştirişten tartıp inçke pişiklaşkıcı bulgan mükemmel zancirini tutaştırıdı.
0: Xuafu uruqluq çigit pişiklaş ve paxtçılık kesbi zincirinin uzar çütür umum cihetinin kivaz uruqluq pişiklaş zavuti yukur besimliq supürk tuluqlumsiz rakt işlep çıkırış türü hem 80 min mu yetiştiriş köpeytiş umumlaştırış birgabiliştirilgen kivazlik bazısını öz çig alıdı. Yukur besimliq supürküp tuluqlumsiz rakt işlep çıkırış türü hem 80 min mu yetiştiriş köpeytiş umumlaştırış birgabiliştirilgen kivazlik bazısını öz çig alıdı. Uruqluq çigit pişiklaş zavutu yılga 5000 tonu doğru yalıtılgan uruqluq çigit işlep çıkırış liniyasını yığındığını kurup, 2027 ile 9. ayda işlep çıkırış kiriştiriş planlanan bulup, işlep çıkırış közlemi nişanına yetken deyinkin yıllık mesulat kımetti 100 milyon yuengi yitidu. Yukur besimlik su pürküp, tokulmissiz tokumçılık rak işlep çıkırış türde 6 yukur besimlik su pürküp, tokulmissiz rak işlep çıkırış liniyası planlangan bulup, mesulatlar davalaştı işletilgan teniş materyalleri, şahsi, perviş katarlı otra, yokur derecelik sahalarga yüzlendirildi. 80 mumu yetiştiriş, köpeğe yetiş, umumlaştırış, bir

0: eleştirilgen kibezlik bazısında ki duruş noktuluk kanat yaydırıldı.
1: Huafu Shishang pay çeklik şirketi Şincan'da kevez teriş piş.
0: Duruş noktuluk kanat yaydırıldı.
1: Huafu Shishang pay çeklik şirketi Şincan'da kevez teriş pişiklaş, eşya obroti, sodudun tartıp yip egiriş, rakt tokuş, paypak tokuşkıca bir gevdileşken mükemmel təminleş zancirini berpa kıldı. Bu tür makallaşkandın keyin Kutubi'nin ala süpetlik paxtı baylıqı ve süpetlik uruqluq yetiştiriş asasığa toluq tayınıp, Şujay'nın uruqluq çigitini tatqiq qilip etiş, əqli iqtidarlıq pişiklaş, ambarda saqlaşını yürüşləştiriş qatarlıq kəsip zənciri boşluqını toluqlap, 500 muqim işqi orlişiş iş ornı bilən təminləp, Şujay'daki amının yıqın ətrapta öz cayda işqi orlişi, kırmını muqim aşırışıqa önümlük türtkü boldi.
0: Yakında Komun Suifan Zapas Açlık Başkuruş Çek Şirketi'nin yeni energiye koşulgan yeşil akıl açlık saklaş boyunca ülke körsütüp özgertiştürü omum yüzlük işe kiriştirildi. Bu tür yani Şincan Boşa Tunci Yürüklük Volt ile Zapas Saklaş bir gevdeleştirilgen akıl açlık ambri saptındı.
1: Komul Suifan Zapas Açlık Başkuruş Çeklik Şirketi'nin açlıkını yeşil, əqli iqtidarlıq saklaşqa özgertiş türüye cəmi 8 milyon 300 min yuan məbləq silingan bulup, Şincan boyunca açlıq ambri rayonunu toluq qaplıqan, tunci yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış, energiya saklaşını yuqırı pəlligi tanşaş, temperaturını əqli iqtidarlıq kontrol qilish, yeşil, zərətləş bir gevdiləşdirilgən əqli iqtidarlıq açlıq saklaş türü hesaplanıdı. Şirketinin muavin baş direktörü Fu Juan mundaq tanıştırdı. Bu türde pakiz energiya ənənəvi şəhər tokunun ornını umumyüzlük elib, ambar rayonunun tok işletiş energiya sərfiyatı və ticaret tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Bu türnün yıllık oturuca tok çıxırış miqtarı 900 min kilovatqı yetidi. Ambar rayonunun ambarda saqlaş məşğulatı, işxana, yürüştürüş asraş qatarlıq bütün muhitinin tok işletiş ihtiyacını qandırıp, tok bilen özünü, öz qamdaşını işqa aşırıdı. Yıllık eşinca tok miqtarı təxminən 420 min kilovat.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tuprak programısı bu iç anlayış bəhduq. Anlıqınınla rəhmət.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinden bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcır kımızla.
0: Hiridalıkı va, sortlıkı va. Ağılıkı va, öygü sağılıkı va. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay vay. Hecep mi çıraylık gen ma gelen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundan ma?
1: Kim pişir çıraylık tükipla? Çöğürüz ki merva ettin ciyak kapla. Oturuz ki bir tacı

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedik. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde köpçelike 9. ayının 1. günüden başlap Ürümçedeki canlık ışkı orlaşıkçılarının tuğut suğurtsığı katnası boludukalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Ürümçiş Herlik Davalınış Kapaleti İdarisi Katarlık 6 tarmak Ürümçiş

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziya stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting aboneçiler terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 50 işki hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk sırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk sırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselo vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 26. növetlik Cungu Patent Mukapati resmi tarıktıldı. Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişti degen temede toktulumuz. Yakında Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi 26. növetlik Cungu Patent Mukapati beriş kararını resmi ilan kıldı. Bu növetlik Cungu Patent Mukapatını bahallaşta Şincan bir türde kömüş midal, tört türde münevver patent mukapatığı erişken bulup türle biyotibbi dora, yeni energiye katarlık noktalık sahalarını öz işçige elip, Şincan'ın yukarı kıymetki ige patent yetildirişinin baskışlık neticesini namayan kıldı.
2: Cungu Patent Mukapatını Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarisi bilen Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı birlikte uyuşturgan bulup, devlet işçi patent sahasıdaki ölçümü en yukarı, en nüfuzluk devlet derecelik mukapat. Bu növetlik Cungu Patent Mukapatı da cem'i 30 türde mukapat patent altı mukapatı, 59 türde Cungu Patent Kümüş mukapatı, 535 türde Cungu Münevver Patent Mukapati hem de 10 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası 6 mukapati, 15 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası Kümüş mukapati, 48 türde Cungu Taşkı Körünüş Layihası Münevver mukapati bahalıp çıkıldı.
1: Bu kıtımkı bahalaşta Cungu Pella Akademiyası Şanghay Doğru Tatkikat Orni, Cungu Pella Akademiyası Şincan Fiziki Kimya Tekniki Tatkikat Orni Katarlıkla birleşip iltimas kılgan nükleozit taklidi maddeleri ya ki terkibide nükleozitka okşup ketedigan maddeler bulgan birikme yasalma doğruni virusga takabül turuşta kullanış Cungu Patent Kömüş Mukapatığı erişti. Bu tür nükleozit taklidi maddelerinin virüsü karıştırışta kullanılışıga çetelediğen bulup, biyotibbi doğrugerlik sahası da mühim bözüşünü işe aşırıp, yakşı kullanış istihbali ve ictimai ünümge ige boldu. Abdunum Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, Bilim Mülük Hukukunu İlgir Sürüş Başkarımızın muavın başlığı Niyetşan Mundak dedi. Yakınki yılladın bu yan, Şincan Bilim Mülük Hukuki bütün zenciri kuruluşunu yenimi sicil küçeytip, has, evzel kesplerini çördep, yukarı kıymetki ige keşfiyat patentini yitildirip, patent kizeş, iltimas kılıç, tavsiye kılıç hizmet mekanizmini üzlüksiz mükemmelleştirip elalaştırdı. Bilim Mülük Hukuki boyunca ülgü körüstüş karxalları, yukarı yeni teknikilik karxallığı çoğunkuru çöküp ziyaret kılıp, tekşürüp tatkik kılıp, karxanalarının yenilik yaratış ihtiyacını dəl cayda udullaştırıp, yetekçilik kılış mülazimetini karatmalık kanat yaydırdı. Bu kitim 5 türlük patentinin mükafatka erişişi, yenilik yaratış asası gevdisi de öz aldığı yenilik yaratışını çoğunkurlaştırıştı ki bir kitimlik paydalık izdiniş.
2: Hazırgıca Şincan cem'i 61 türde Cungu patent mükafatka erişti. Bunun işçi de altın mukapatka erişkini 2 tür, kümüş mukapatka erişkini 1 tür, münevver patent mukapatka erişkini 58 tür. Abdunum Rayonluk Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi yukarı kıymetki ige patentini kizish, orunlaştırış ve aylandırıp kolun işini sicil puhtu tutup, münevver patent türlerinin ülgü körüstüş, yetekleş rolünü cari kıldırıp, bilim mülük hukuki mülazimet sistemisini üzlüksüz elalaştırıp, rayonlarının yenilik yaratıp terakki kılışığı küç koşuyordu.
0: İh anı vatan, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı.

0: Hazır tizimlatish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Buğday mayısining unib dan tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli mayısining meyve berib pishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 soat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqit və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde kömür denizini çonkır kazgan tekniki avantgardi yöce bilen tanışımız. Ertyaz pəsildə asmanı sırık serik kum kaplaydı. Yaz pəsildə sık dolkun ademini köydürüdü. Zimistan soğuk şamal sungaktin ötüdü. Bu devlet energiya guruhi Şinjan energiya kimya sanayiti çeklik şirketi Hongshachuan 2-nji nomorluk üstü oçuk kömür keninin kündelik turmuştaki hakiki iş tertibi. Şunaqla bu kömür kan işlep çıkırış tekniki bölümünün tekniki Yöce'nin yaşlık baharını beğişliğen münbet tüpürüki.
1: Yöce bu yıl 30 yaşı kırgen bulup 2021 yılı Devlet Energiya Guruhi Şinjan Energiya Kimya Sanayiti Çeklik Şirketi'ye hizmet küçüşüp, Huangshachuan 1-nji numarlık üstü oçuk kömür kanğı kilip hizmet kılgan. Nacar tabi muhit ilgiri nurgun yeni gelgen kişilerinin kaytıp ketişige sebepçi bolsumu, lekin Yöce kat'i niyetki kilip kat'i halda bu yerde yıldız tarttı.
0: Hizmetki katlaşkan bir yıldın köprek vakıttın bu yan. Yöce izcil birinci sebte türlük muşakkatlarını baştın keçirip, çın turuş, emeli işleş ve yenilik yartış arkalık bir payan kömür denizide yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve mesuliyet çalıkını pütüp çıktı. 2023 yılının 5'de Hongshachuan 2-nji nomorluk üstü oçuk kömür kenide ul kuruluşu başlandı. Bu çağda Kan rayonunun ul eslehaları yok idi. Açkışlık peyte yöce ötkelge hücum kılış eğir yükini zimmisigi eğilişini teşebbüskarlık bilen ıltımas kıldı. 100 kvadrat kilometreden aşıdığın Kan rayonunun hakiki ahvalini eniklaş üçün o zimistan kışta bütün Kan rayonunu nakt meydanda tekşürüp her bir grupu asasi sallık malumatını del cayda toplap ölçemlik ölçeş noktasının 75'ini uğurlaştırdı. Şu küllerde yüce toktuman işleş endisini yolu koyup kündüzü kuruluş kılışını bir tutaş planlap tasadibi ehvallarını bir taraf kıldı. Yerim keçide üstelgi enişip durup çırtı yoş sızıp layihanı özgertti. Bir hatarlık hev hatarını retke turguzup tekşürdü.
1: 2023 yılı 7. ayda bir kömür katılımını iç türü oğuşluk tamamlandı. Yüce emeli ötkelgü hücum kılış neticesi bilen qanaatlanarlik javob qayg'izi topshirdi. 2024 yili u portiltish, toshush, ishlab chiqarish, setishdan iborat butun jarayonni a'lolashtirish sistemasini barpo qilishga boshlamchilik bilan yetakchilik qilib, hunar san'atni yangilash, tartibni o'stirish orqali bir kunda 1 million 200 ming kub metrlik portiltish miqdori rekordini yaratdi.
0: Yojening qalbida bexatar ishlab chiqarishda faqat Adem küçüge taynıp baş kuruş tezgilleş bilalla çekilinip gelişki bulmaydı. Teknikede yenilik yartışla bir hatarlıkını hakiki mustahkemleş, ünüm iktidarını östürüşünün asası idi. Kan rayonu Ademsiz Haydaş Meşgulat Meydanı'daki kesişken yol eğizide Adem bilen avtomobilin arılışıp meyaşı uzaktın bu yan el kılış kıyım bulgan ağırlık nokta idi. Yüce bunu körüp tıt tıt boldu. Hem de teşebbüskarlık bilen başlamcı bulup, ötkelge hücum kılıç grupusu kurup, nöldüm başlap tekniki boğma haletini bozup taşlıydı. O, kaytı tekşürüp ölçep, sallık malumatlarını toplap, üskürünün yürüş izini kanduk boyucu tehli kılıp, kollektifini yetekleyip kaytı layığa çıkırıp, taklidi sınak kılıp, kaytı hatalık ötküzüş, kaytı tekrarlaş, iniklaş, elalaştırış davamında tefsilatlarını inçkileştirdi.
1: Neçe 10 kıtımlık ötkelgü hücum kılışını baştan keçirip, yöce kollektifini yitekle bu kesipteki kıyım meselini muvaffakiyetlik halkaldı. Tör, işkı kırıştırılgenden kiyin kan rayon

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısını alışanlarına karşı almış. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımıza tümendeki mezmunları da alış verimiz.
1: Güllünü vatkan yeza kenetlerge nazar sahibimizde Cemisar Nahiyası'nın Cemisar Bazırı Beydi Mahallesi Kakaslıqni ortak bəhirlendiğen bağçıga aylandırdı. Aqsu vilayetidiki her qaysı nahiya şehirler, dehqançılık, çarvıçılık arqılıq, xalqqa nap yetkizidigan törlük yardım pullarını paal qolga keltirip, ameliyleştirip, dehqançılık, çarvıçılıkning süpitini östürüp, ünümünü aşırışqa törtkü boldi degen mazmunlarını deqtinglağı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirlilri sahibimizde Qarqaş nahiyasidiki dehqan Toxtı Mehmet Abdülkadir ailesinin 4 xuyan qoyi bir kıdımda 12'nin kozlu deyilen mezmun deyiktiğinde bulundu.
1: Yazı ilgiliki yaza deyikallarga alaqıdar uçurla sahibimizde. Şincan'da közlük açlık yığıviliş hizmeti tertiplik elip berildiği qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo Amı Uçur. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılış ritin abunçları terimini aldımaz kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anlatıcılar. Bugünkü günün vatkanı yazı kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke Cimsar nayyası Cimsar Bazırı'nın Beydi mahallesinin kakas yerini kanda kılıp kök tatlılık meyvelik bağ güllükü aylandırılık doğrusu da sözler birimiz. Bu mezgilde Cimsar nayyası'nın Cimsar Bazırı Beydi mahallesinin yakın koşullar ortak behirlenilen kök tatlılıkta molosol menzirisi barlak geldi. Tok, dudyav, yumran, hanga, yumulak, şoklar, şahlarga lık dolgan bolup, tan nurda su tepçip duratdı.

0: Köyük tatlıq arasında köyük tatlıqını işletiş hukukunu alan ahallar ve mahallenin dair baş kurguçları inişip köyük tat özü vatattı. Külki avazi ve top purki etiz arasında tarılgan idi. Bu, Beydi mahallesinin yakın koşular ortak bahirlenen köyük tatlıqının köyük tat özüp köyük tat soğuk kılıp kalıplarını iletiş paliyetindeki bir görünüş. Şundakla mahallenin partiye kuruluşunun yetekçi kılıp, Oltırak rayonu inçkileştirip tüzeşini alğı silcit vatkalıqının canlı mənsirisi.
1: Ahala Can Seyyin hanga üzgeç koşnısı bilen paranlışı vatatdi. Onun yüzüden ter tamçileri tepçip çüvatkan bolsu mu, lekin molosul şatlıqını yoşur almadı. O koladaki hanganın uçudaki çeçkinin tikini bolğaçka üzülüp kiminin peşi güstürkep, işki parça kılıp parçalap bir parçasını koşnısıgı sunup, tetip yıqan. Özümüz diyerigan, bek tatlıq, dedi. İşkeylen biri-biriye karışıp, külüp koydu. Kendideki köktat çöneki rätlik tartılgan bulup, yeşillikka pürkengen idi.
0: Hayati küşkü tolgan bu köktatlıq ilgiri bikar turgan bu şer bulup, yav o çöpler koyuk üsüp ketken. Baş kurduğun adam yok bulup, muhitin tüzeşti ki, baş ağırık nokta. Şunakla ahalarının köngüldeki tosk nokta idi. Bu yıl 4. ayda mahalli partiye başlayacak ikisi mevkanı ahalarının ihtiyacını koyup çoğun ziyaret kılıp halk rayını kendi dairede toplap bekar turgan boş kalan yerini özgertip derisine östürüş kuruluşunu başlamçılık bilen başlap 1170 kvadratmetre bekar turgan yerini biriktirip koşunlar kalıp taşlık bahçesi berpa kıldı. Bu koşunlar ortak bahirlenen kök tatlıq, koşunlar ortak bahirlenen mevlik bağ, koşunlar ortak bahirlenen güllikten ibaret 3 rayondan terkip taptı. Bunun için de ortak bahirlenen kök tatlıq için 12 parça kök tatlıq planlanan bulup bir parçası 30 kvadratmetre kilodu. Her millet ahalleri terişki mesul buludu. Hem karılışıp perviş kılıdı.
1: Ortak bahirlenen kök tatlıqa kök tat terilsa kalıp mücessemlenildi. Ahala Can Seyyin koludaki işini toxtatıp, kadını ruslap mundaqtırı. Bu qaqaslıqni mahalla hazır qalatki keltirip, koşnılar ortaq bəhirlendik. Koşnam işkimiz bir parça kök tatlıqni pərviş qilishni üstümüzge aldık. Hazır koşnılarının münasibeti bargan seyri koyuqlaşdı. Mahalli kaypiyatımı bargan seyri inaq bulup kettdi.
0: Meyvi kök tat üzüş naq menani nahayt kızıp ketken idi. Ahalar iş taksım kılıbılıp emkarlaştı. Bazılar hanga üzdü. Bazılar ayırıp rätledi. Köktatlar içinde kızıl, yeşil, sözün renglik, erkıl renkli köktatlar bar idi. Pidaylar sivetini götürüp köktatlar arasında aldıraş yürüdü. Tupraktan uçuydu bilen tolgan bu pesildi köktatlar inçke rätlik tizilip, Tebelik rayondaki yalğız turulgan çoğun yaşlı yaşangallarının uygu yetküzüşkü tayarlandı. Mahallenin dair baş kurgucusu Şiriyav bir tereptin kök tatlarını kaçılgaç bir tereptin mundaq dedi. Bu bir net sivet kök tat şoklarını ayırıp kaçlanla. Bir demdinkin 3. binadaki Vangmuma 5. binadaki Litağ'a apırıp bireyli.
1: Yerim saatten keyin Şiriyav yalğız turduğan Mumay Vang Mennin işkini çekip kök tatlarını Mumay'nın koluğu tutkuzup çöndürüp Vangmuma. Bu biz ortak bahirlendiğin kök tatlıqtın yeğili üzgen hanga şoklular, dehkancılık doğrusu çeçilmeğen tetip yıkına dedi. Mumay bir az tenir kap andın külüp durup, vay voy, sila yeni mini körgeli kapsila, yeğe kök tatlanımı elip kapsila, tez kirip oltırınla, tez kirip oltırınla dedi.
0: Şiyo Mumay'ını yüleb oltırgozup, onun salametlik ehvali, kündülük yemek içmek ve turmuş ihtiyacını tepsiliyiz sordu. Hem sevr çallık bilen taplap, bu bir neç günde etigen ve keç soğuk, kündüzü ısık, muhabık kiyinişki dikkat kılın. Özünüz yalğız öyde toğuk, gaz işletken de köperek dikkat kılın. Kandak iş bulsa, her vakit bizge telefon kılın, dedi. Mumay, Şiyav'ın kolunu tutup durup, kayt kayta rahmet etti.
1: Bundaq mənzire şu gündeki ziyaret davamı da özlüksüz tekrarlandı. Köktatlar koşunlarının köktatlıqıdan qatar qatar öylərge əkirildi. Şundaqla kalıplarını illetti.
0: Köktatlıqını boylap şarkı qarap manganda yakın koşullar ortak bəhirlenğen mevlik bağda ürk dərqi алучи дарахи, алма дарахлары бүк барақсан өзген болып, әтиязды чечек сайлыс қылыдыған, күзді мев үздіған болғашқа, ахалар пәрвіш қылышын үстіге алды. Ахалар ортақ башқұрды, пәрвіш қылды. Яны алдығы маңғанды қошынлар ортақ бәрілінған гүллікті, бәйри жүй, әттіргіл қатарлықтар пүрекләп ешілған болып, үч пәсіл ешіліп тұрды. Ахалар тамақтың кейін бұй әрге келіп айын ішін яқшы көрді. Бәзілер көктатлықның еніді зонзиып олтырып от ұтайды. Бәзілері мейвілік дәрек астыда салқындайды. Бәзілері гүлліктің алдыда сүрәтке түшеді.
1: Гүллікті сүрәтке тартып атқан бір ахала күліп тұрып мұндақ деді. Илгірі бұй әрге керексіз нәрсілер дөвілініп, қарсамла бі арам болаттым. Азыр гүллікке айланды. Тамақ еп болсақла айлынып келгіміз келеді. Қошынлар параңлашсақла кейпиятымыз көтіріліп қалады. Қағаслықтың көктатлық, бағ, гүлліккіче бейді мәлісі әр бір кичік микро бошлықтың пайдаланып, ешіліқ бәрпа қылды. Шындақла екін қошынлар бір мәқсәтті болып, өз ара әмден болыштек мәлі иліқтіқіні ашырды.
0: Бейді мәлісі партия башы ачекістің шуджесі Рән әй мұндақ деді. Біз бұ ортақ бәрілінған көктатлық, бақ гүлік құрылышларын тұтқы қылып, асаси қатламын идар қылышын сыжыл чоң құрлаш тұрып, еншікіләш тұрып ортақ бәрілінған теріқсілық, мейірі шәпқат еткізіп, ярдан беріш үйеләш, қошылар бірләшмін достық қатарлық ұзақ үнімлік механизмларды мүкәмәлләш тұрып, қошыны құлымлар мәркәздаш чәмбірінің мәдіниет мәзмоныны сыжыл бейтіміз.

0: Erip pişiga 4380 saat. Kalı güçnün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı kö... Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
6: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
7: Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
8: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
8: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Bu yılki Şincan'ın küzlük açlık terilgü külmeyi mukum buluş asasını eşip, ziraatlarının öz ehvali umumi cihettin yakışı buldu. Hazır bütün Şincan'da küzlük açlık yığılış hizmeti tertiplik elip yılmaqta.
1: Yakında Çöçek şehrede 800 man modun artıq yerdeki konak arka-arkadın yığılınışı başladı. Şimali Şincan'daki konak işlep çıkarıldığan asaslık caylarının biri buluş süpüte bilen bu yıl şu cay tonluluk açlık etizi ölgü kuruluşini zor küş bilen algı silcitiş arkalık yukarı usulluk, naçar şaraitka tağabilçan konak sortini aldın tallap, terikçilik kurulmasını alalaştırıp, ölçemleşken, akli iktidarlaşkan etiz pervişi endiyesini maslaştırdı. Növette konakların türlü körsat küşleri ilgirki yıllarının okşaş mezgildeki seviyedin yakşı boldı. Çöçek şehri Aşil Yesi, Jalgız Ağaş kentirki terikçi Çang Yonglian mındaq dedi. Konaklar çoğun, danları tok, osulumu ilgirki yıllardikiden köp açtı. Yezi igilik teknikleri şik aldıgıcı kilip etiz pervişige ilmi yetekçilik kıldı. Bununla temetip soğuruş koşulup, maşinlaşkan meşgulat kılıngaçka terikçilikta hatırcan bulduk. Mollusul ilişki işencimiz var, kırımımız muhil eşip kaldı.
0: Şincan'da küzlük açlıktın asaslıkı kunak, şal, pırçak türdükler, yanyut türdükler, karı açlı katarlık ziraatlar var. Bunun içi de dadu, yanyut katarlık özgeçli ziraatlar şaraitki karab iş görüp külemler.

0: birleştirilip, terilip, süpüte özdürülüp, önümü aşırılıp, bütün Aptın rayonun közlük açık işlep çıkarış sistemiz beytilip, konak asası gevde kılıngan köp kıl sor mazlaşıp terakki kıldırılgan közlük açık işlep çıkarış endisi şekillendirilip, bütün Aptın rayonun açıktan mol usul iliş umumi gevdesine güçlük terak bu oldu.
1: Baynahiyasida 97.500 mo yerdiki yang yu mol usul pesligi kirdi. Shojayi sodigar chaqirib mablag' jalb qilish orqali 3 korxonani makonlashtirib, yangyu pishiqlash, ambarda saqlash, ashyo obroti, setishdan iborat mukammal kasb zanjirini shakllantirdi. Bu yillik mahsulot qimmatining 470 million yuan bo'lishi mo'ljarlandi. Bay nahiyasining yaqa iriq bozori chaqchi kentidagi terixchi Li Haytao mundaq dedi.

Yakında devlet kesilliklerinin aldığını eğiliş, tizginleş idaresi, küzlük okuş başlangında yokumluk kesilliklerinin aldığını eğiliş, tizginleş körsetmesini ilan kıldı. Yazının ahri, baş küzdeki pesil almış iş mezgili, köpkül yokumluk kesillikleri köp görüldüğün pesil bulup, mektepte Adem Zıç Bolgaçka yokumluk kesilliklerinin tarqilişi ve toplanış, xatrak karakterlik yuqum körülüş xəvipi mövcud. Oquqçılar, ata anılar və məktəblər aldını eliş xizmətini yaxşı işliş gərək. Közlük oqış başlanğanda bu üç xil yuqum